olanlar, iyi olanlar, Allah'tan korkanlar müstesna, öteki tüccarlar kıyamet gününde facir kimseler olarak faiz olmayacaklar, buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Muhterem kardeşlerim, ticaret helaldir. Peygamber Efendimizin yaptığı işlerden bir iştir. Kendisi de kervanda bulunmuş, kervan nakletmiş, mal satmış, mal almış, getirmiş. Ticaret serbest. Hatta hadis-i şeriflerde bildiriliyor ki bir beldenin ihtiyacı olan bir malı başka diyarlardan toplayıp alıp getiren kimse, bu diyarda o mala karşı olan talebi karşılamış olduğundan, insanların ihtiyacını giderdiğinden met edilmiştir hadis-i şeriflerde. Aferin, ne güzel böyle bir şey yapması diye. Efendim, özel rızıklara, Allah'ın ikramına mazhar olacağı ifade olunmuştur. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ticaret erbabını met edip buyurmuş ki, sözünde çok doğru olan, çok güvenilir olan tüccar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunacak buyurmuş. Bu neden? Ticaretin çağrını görüp de, hırsını yenip de doğru sözlü olabilip emin kimse olabilmek zor da ondan. Bayağı iman kuvveti ister de ondan. Kazanç fazla. Dilin kemiği yok. İstediği tarafa döner. Ağzını şu tarafına eğersen bu tarafa gider. Bu tarafa eğersen bu tarafa gider. Söyleyiverir lafı. Vallahi billahi idare etmez. Sermayesi bundan daha yukarı. O zaman dükkanı kapat. Sermayeden aşağı ne satıyorsun? Yalan. Birisi geldi de şu kadar verdi de ona bile vermedim. Verseydin. Ben başka yerde daha ucuzunu gördüm. Yani laf. Laf diye söylüyor onları. Yalan dolan ediyor. Ha, öyle olduğu zaman tabii olmaz. Ama saduk diyor, sadık demiyor. Saduk demek sadakatinde aşırı titiz demek yani. Mübalağa sigası. Emin, güvenilir demek. Yani sen ona güvenebilirsin. İster fatura versin, ister vermesin. Efendim istersen yanında bulun, ister bulunma. Malın efendim merak etme, yanlışını vermez, kötüsünü vermez. İslam Ankara'da bir tüccarın dükkanına gittim, kulaklarımla duydum, diyor ki gelen adama, şimdi diyor sen bana, senin patronla geleceksin ya, ucuz malları bunlar daha iyidir diye göster diyor. Tüccarın adamını önceden ayarlıyor, kendisine göre ayarlıyor. Onun yanında, senin patronun yanında bu daha iyidir de diyor, bunu satalım diyor adama diyor. Yani önceden tüccarın adamını avlamış, nasıl ayarlamışsa aldatacak, şey yapacak, öyle kazançtan hayır mı gelir? Öyle Müslümanlık mı olur? İşte çarşıda, pazarda, dükkan da olabilir, tezgah da olabilir. Semtin pazarı da olabilir, Mahmut Paşa da olabilir. Beyoğlu da olabilir, Fatih de olabilir. Fark etmez. İnsanın şeytana uymaması lazım. Doğruluktan ayrılmaması lazım. Ticaretine yalan takmaması lazım. Müşteriyi aldatmaması lazım. Kâr edebilir. Kâr şeyin hakkıdır. Yani ticaretinin efendim hakkıdır. Elbette o oradan malı getirdi, zahmetini çekti. Efendim burada tezgahlıyor, dükkana ihtiyaç var, çürüğü vardır, bozulanı vardır, efendim vergisi vardır, şusu vardır. Bir iş yapacak tabii. Ticaret belli şartlarla olacak. Efendim o şartlarla olduğu zaman makbul olur. Haramlardan sakındığı zaman, söylediği zaman doğru konuşunca, efendim kendisi mal alacağı zaman malı canını çıkartıp kötülemeyince, kendisi mal satacağı zaman haksız efendim vasıflarla, efendim şöyle güzeldir, böyle iyidir, vallahi da billahi da diye böyle şey yapmayınca, efendim alacağı olduğu zaman mülayim davranınca, borcu olduğu zaman borcuna sadık olup verince, o tüccarın kazancı temiz, çok güzel bir kazanç olur. Son derece güzel olur. Ama ben şu adamdan bu malları alayım. Aldıktan sonra senetleri ödemeyeyim. Mahkemeye versin. Mahkemeyi de uzatabildiğim kadar uzatayım. Bir sene uzatsam bir sene, iki sene uzatsam iki sene. Uzattıktan sonra tamam, borcum borçtur, ödeyeceğim diyeyim. 3 sene sonra ödedim mi zaten bu kolay kolay ödenir. 3 senede bu sattığım malı çalıştırırım. Efendim bankadan faizli para almaktan da daha karlı. Tamam.
Dolandır milleti. Dolandırmadım der şimdi o. Vereceğim parasını, vereceğim parasını ama senin bu şeyin dolandırıcılık. Senin zihnindeki bu düzenin dolandırıcılık. Allah bunu bilir. Allah hainleri sevmez. Allah zalimleri sevmez. İnsanın sadakasını, zekatını fakire verirken fakiri bekletmesi, sadakasını geciktirmesi zulümdür diyor bizim dinimiz, bizim peygamberimiz. Vereceksen çarçabuk ver, ne bekletiyorsun? Ne oyalıyorsun? Niye yanında gezdiriyorsun fakirin hakkını? Çarçabuk ver, olsun bitsin. Bizim dinimiz böyle. Bizim dinimiz işçiyi çalıştırdığın zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi böyle. İşçiyi çalıştırdığın zaman önceden ücretini söyle. Ve akşamleyin alnının teri kurumadan parasını eline tutuştur. Dinimiz böyle diyor. Sabahleyin söyleyecek. Diyecek ki ben sana yevmiye 8.000 lira verebilirim. 5.000 lira verebilirim kardeşim. Akşamleyin de çalıştıktan sonra al paranı tıkır tıkır tıkır parayı sayacak. İşin doğrusu bu. Ama şimdiki Müslümanlar öyle değil. Neden? Hırs, madde hırsı, para hırsı, kazanç hırsı işçisini dolandırmayı kâr sayıyor. Suudi Arabistan'da çalışan bir sürü kardeşim var. Aylarca çalışmışlar. Patron hala parasını vermiyor. İşçi oradan dolanıyor, buradan dolanıyor, yalvarıyor, yakarıyor, perişan oluyor, vermiyor parayı. İslam'ın neresinde var böyle şey? Yok. Yok ama yapıyorlar. Onun için gözünü açması gerekiyor. Malın hilelisini satarlar. Bir pabuç alırsın, bir yağmurda bir bakarsın darmadağın dağıldı. Allah Allah. Bir kumaş alırsın, bakarsın bin bir türlü aklına hayaline gelmeyen hile. Saç alırsın, demir alırsın, bakarsın baskülün tartısı yanlış. Ölçüsü, tartıda hile yapmak, ölçüde hile yapmak, Kur'an-ı Kerim'de ayrı hakkında sure olan bir efendim büyük günah. Veylil lil mutaffifin ellezine izektalu alennasi yestevfun ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirûn. Ela yezunnu ulaike ennehum yub'athûne liyevmin azîm. Bu adamlar yarın büyük, dehşetli, ulu bir günde bağış olunup da hesaba çekileceklerine kani değiller mi? Utanmıyorlar mı? Allah'ın hesabından korkmuyorlar mı diye Kur'an-ı Kerim onlara bildiriyor. Onun için muhterem kardeşlerim, ticaret serbesttir. Serbest, güzel, helal ticaretimizi harama döndürtmeyelim. Haramla efendim beslenmeyelim. Haramla ailemizi, ailemizin ahiretini berbat etmeyelim. O masum çocuklara haramı yedir, yedir, yedir. O zavallı hanımcağıza haramı yedir, yedir, yedir. Ondan sonra çocuğundan hayır bekle, hanımından hayır bekle. Olmaz. Helal lokma her şeyin başı oluyor. Ayrıca bir gayrimüslim, memleketimizi sevmeyen herhangi bir kimse efendim gelip burada bir çalışma yaptığı zaman ölü işlere yatırım yapar. Biz de bizi diriltecek, canlandıracak, öteki milletlerin yanında itibar sahibi yapacak, efendim güçlendirecek, kuvvetlendirecek şeyler yapmalıyız. Yani şahsen ben şöyle bir kazanç kapısı efendim düşüneceği zaman Müslümanın yaptığı işin bir işe yarayıp yaramadığına bakmasını da tercih ederim, yani düşünmesini. Öyle bir şey yapmalı ki faydası olmalı. Memlekete, Müslümana efendim faydası olmalı. İşte böyle olmazsa, bu şartlara riayet edilmezse, yalanla dolanla ticaret yapılırsa o kimseler fasık olur, facir olur, zalim olur, günahkar olur. Kıyamet gününde o zümre arasında haşır olur. Ne yapması lazım? Allah'tan korkması lazım. İyi insan olması lazım. Doğruyu söylemesi lazım. Yalan dolan etmemesi lazım. Tüccar alışverişine dikkat edecek. İşçi işine dikkat edecek. İş saatlerine uymuyor. Kendisine iş veren şahıs ortadan kaybolduğu zaman işte kaytarıyor. Başında kamçılı ustabaşı bulunduğu zaman iyi çalışıyor. Bulunmadığı zaman iş yapmıyor. Yan gelip yatıyor. Ağacın altında yan geliyor. Aa, karşıdan patron geliyor. Hemen kalkıyor, bir şeyler yapıyor falan görünüyor. Efendim patron dışarıya çıktığı zaman atölyede ses seda kesiliyor. Patron kapıdan geldiği zaman tangur tungur tangur tungur faaliyet yine başlıyor. Bunların hepsi yanlış.
O zaman o işçi de parasını hak etmemiş oluyor. Dışarıda adam içeri girecek, toplantı var. Ne toplantısı? Üç tanesi bir araya gelmiş, kahve höpürdetiyor, gazete mütalaa ediyor. Toplantı var. Müdür beyin yanına girmeyin, toplantı var. Ne toplantısı? Onun için kazancın helal olması erliğin, erkekliğin, efendim Müslümanlığın şanındandır yani. İnşallah en güzeli tabii insanın elinin emeği, alnının teriyle kazandığıdır. Parayı helal ettirmeye hepimiz dikkat edelim. Helal para ile beslenmeye gayret edelim. Çünkü haram yersek haramla beslenen teni ancak cehennem ateşi patlar. O kadar. Cehennemde yanmadıktan sonra o haramın efendim tesiriyle meydana gelmiş olan vücut temizlenmez. Ancak öyle temizlenir. Allah hepimizi dürüst eylesin. Yani bu ticaret konularında dürüst eylesin. İdarecileri de ıslah eylesin. Bir de gizli haksızlıklar var şimdi. Yani değer birimleri kaypak. Efendim, birileri bu işten istifade ediyor. Büyük kalabalıklarda mağdur oluyor. Kim mağdur oluyor? Kimden alacak hakkı? Belli değil. Büyük şirketlere bakıyorsun. Çok büyük efendim küreslere, bilmem nelere bakıyorsun. Sermayeyi çok güzel arttırmışlar, iyi kar etmişler. Onlar kar etti. Millet ne oldu? Milletin anası ağladı, babası ağladı, mezarda kemikleri sızladı, evde çocuğu aç kaldı, açık kaldı. Bu da sosyal haksızlık. Bu da bir başka türlü haksızlık. Ne yapacağız? Topluca bütün kardeşlerimizin huzuru için, rahatı için, temizliği için, efendim maddi manevi efendim ihtiyaçlarının karşılanması için insaflı olacağız, çalışacağız. Benim kendi memleketimde etim de, sütüm de, ekmeğim de bana yeter. Efendim oradan alacağım şeylere bir şey koyarım, set koyarım. İstemem senin şununu, bununu derim. Lüks eşyanı derim. Efendim oradan ticaretimi azaltırım. Kendimin ihtiyaç maddesi olan şeyleri çoğaltırım. Kendim yaşarım. Tüccarı, ustabaşısı, bilmem nesi, beyler paşalar gibi yaşıyor. Neden? Biz onun malını aldığımız için. Satamasa bak nasıl kıvrım kıvrım kıvrım. Yani bunlar da ekonominin başka tarafları. Bunu da münevver düşünecek. Bunu da ekonomist düşünecek. Bunu da idareci düşünecek. Acıyacak millete, acıyacak ümmete. Efendim onun mağdur olmaması için, rahat etmesi için, çocuğunun ekmek yemesi için, ekmeğin yanında et yemesi için, efendim meyve yemesi için çare düşünecek. Bunun için de hepimiz çalışacağız. Yani bir dairenin başında biz, Tarım Bakanlığında, Ticaret Bakanlığında, bilmem nerede böyle aşk ile şevk ile çalışacağız. Çünkü benim yaptığım şu hayırlı şeyden şu kadar insan istifade edecek diyeceğiz. Dışarıya bir şey kaçırmamaya çalışacağız. Devleti dolandırırım, şu kadar haksız kazanç elde edersin ama bunlar hazineden haksız yere şu kadar parayı çaldılar, çırptılar, şu haksız iktisabı yaptılar, efendim diyecek. Yetimi, dulu, efendim şusu busu onu isteyecek. O bakımdan bu meselelere de önem vermeliyiz. Bu meseleleri de bastırmalıyız. Bu meseleleri de idarecilerimize hatırlatmalıyız. Bu meseleleri de onlardan istemeliyiz. Birbirimize bir düşürüyorlar bizi, bir kızıştırıyorlar. Ondan sonra atı alan Üsküdar'a geçiyor. Dörden gitti, kavga bitti. Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi. Aşağıda bakmış iki kişi kavga ediyor. Dur bakalım ne ediyorlar filan diye geceliğin. Üşümemek için, biraz da geceliğini göstermemek için herhalde. Yorgana bürünmüş, alt kapıya gitmiş. Kavga edenler yanına gelmişler. Yorganı bir çekmişler. Fırr. Hoca arkasından koca göbeğiyle koşamamış bile. Bakmış yorgan gitti, kavga bitti. Böyle oluyor. O bakımdan ehli insaf, yani şurasında kalbinde efendim insafı olan, elinde adalet terazisi olan herkes Müslüman kardeşlerinin, fakir halkımızın, zavallı mazlumların, tahsilsizlerin, hakkını koruyamayanların, mazlumların hakkını korumakta gayret gösterecek. Haksız iktisap onu da yalandırarak, bunu dolandırarak kazanç sağlamayacak. Kazanç temiz olmalı, pırıl pırıl olmalı şöyle. Safi olmalı ki insan yediği zaman onun bereketini görsün. Hocam tesbih çekiyorum, bir feyiz alamıyorum. Lokman nasıl? Yediğin lokma nasıl? İyi mi kötü mü? Haram mı helal mi? Günlük yaşayışın nasıl? Sabahtan akşama harama bakarsan, akşam tesbih çekerken lezzet alınır mı? Alınmaz. Alınmaz. Günahlara daldığı sırada Allah insanın ilk başta
ibadete olan zevkini, bağlılığını, meylini alır elinden. Şeytanın tuzağına düşmek için ilk şey bu.

0: İbadeti sevmez, camiye gelmeyi sevmez, hadisi sevmez, hocayı sevmez, tefsiri sevmez, Kur'an okumayı istemez, bucak bucak kaçar, belasını bulmak üzere. Yolunu tutturmuş, az sonra belasını bulacak demek o. En büyük felaket. O bakımdan Allah bize helal kazanç nasip eylesin.
1: Amin.
0: Doğru bir dil, doğru iyi bir kalp nasip eylesin. Böyle bu gibi şeylere düşmememizi nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri bizi her halimizde, her işimizde, her problemimizin çözümünde Resulullah Efendimizin sünnetine uyanlardan eylesin. Böylece Peygamber Efendimizin sünnetine uymanın hayrına, bereketine cümlemizi, cümlemizi nail eylesin. Dünyada rızasına uygun yaşayıp ahirette de cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

görünen sıfatındır, anı gören zatındır, gayri ne hacetindir, sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müşterdir.

Misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

0: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki min saadetil mer en yetule ömruhu ve yarzukahullahul inabe. İnsanın, kişinin mutluluğunun, saadetinin emaresidir. Nesi? Tulu en yetule ömruhu. Ömrünün uzun olması. Hepinize uzun ömürler diliyoruz onun için bu hadis-i şerife göre. Ve yarzukahullahul inabe ve Allah'ın ona efendim kendisine yönelişi nasip etmesi. İnabet Cenab-ı Mevla'ya yönelmek demek. Tabii bu konuda yani günlerce, yıllarca konuşsak bitmez. Büyüklerimiz hep konuşmuşlar. Mevlana Celaleddin Rumi bütün konuşmalarında, şiirlerinde aşkı işlemiş. Yunus Emre aşkı işlemiş. Efendim büyük evliyaullah, sofiler, mutasavvıflar, din alimleri aşkı işlemişler. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Hakikaten de aşık olunacak. Efendim hakiki gönül bağlanacak efendim. Allah-u Teala Hazretleridir tabii. O bakımdan ona yönelmek çok önemli. İnabet, Allah'a yöneliş nasip olması çok önemli. Allah Teala Hazretleri hepimizi uzun ömürlü eylesin. Allah'ı bilen, bulan, ona yönelmiş olan ve onun yolunda çalışan, onun sevgisini, rızasını kazanan, sevgilisi olan, evliyası olan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra.

hadden ziyade oldu günah. Estağfirullah el gufur. Destim tehi, ruyum siyah. Estağfirullah el gufur. Fikrim kamu, tül emel. Şulim batalet hem kesel. Gitti ömür, yok bir amel. Estağfurullah el-Gafur. İsyan ile kaldım zelil, İsyan ile oldum alil. Erham liabdike ya celil. Estağfurullah el-Gafur. Ya Rabbi, her işim hata, mabeyne her biri gata, mustafiriyim eyle ata. Estağfurullah el-Gafur. Lütfeyle göster yolumu, asan edip eşgalimi. Bir düşmüşem al elimi. Estağfurullah el-Gafur.

kibir ile yolda kalmışım. Benlik bir baal bulmuşum. Bahri kusura dalmışım. Estağfurullah el gafur. Ey dil, nedendir bu ate? Müşkil işin malum bite. Yuşun asam kalbin name. Estağfurullah el gafur. Emire yedip veli, onun için oldun kulu. Serhoş musun yahut deli? Estağfurullah el gafur. Sende nedir bu düğün himen? Eylemedi bunu ümem. Hakkı işit olmasam. Estağfurullah el gafur. Değmesin ey nefs ya esed. İşin gazap hakka haset. Sanma ebeddir bu ceset.

Güş eyle ey nefs bendimi, al ile bozar andımı, yağmaya verme kendimi, estağfurullah el gafur. Ey kutbu alem şeyhima, ayneyi alem nüma, şaştım yolum ey rehnuma, estağfurullah el gafur. Ya Rabbena, ya Rabbena, ey lütflek aybun lena, ve rahmlik zembun lena, estağfurullah el gafur. Kuluna etmezsen niya, nur için sad ahva, affeyle cürmün ya ilah, estağfurullah el gafur.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Tip 2 diyabet hastalarının bir kısmını, onların da tamamı değil, ameliyatla tedavi edebiliyoruz. Bunun tabii ki belirli kriterleri var. Bazı kan tahlilleri yapmamız gerekir bu hastalara ameliyat kararı verebilmek için. Ama ameliyat öncesi değerlendirme çok önemli. Çünkü tüm tip 2 diyabet hastalarını tedavi edemiyoruz ameliyatla. Bu hastaların bazı kan tahlillerini, açlık, tokluk, kan şekeri, açlık ve tokluk, pankreastan salgılanan insülin hormonunu gösteren kan testleri vardır. Bir de insülin öncülü dediğimiz C-peptit düzeyleri vardır. Bunları biz kan tahlilleriyle ölçeriz. Belirli düzeyleri vardır, referans aralıkları vardır. O referans aralığında olan hastalara biz ameliyat kararı veririz. Tahlilleri uygun hastalarda ve hastanın beden kitle indeksi bizim yapacağımız ameliyatlarda 30'un üzerinde olması gerekiyor. Yani hem kan tahlilleri uygun olacak hem de bir miktar fazla kilosu olacak ki bu ameliyatlardan sonra bu hastalar zayıflayacak çünkü. Ameliyatın çok farklı çeşidi var, çok farklı alternatifleri var ama kabaca söyleyeceğimiz metabolik cerrahi, şeker ameliyatı olarak söyleyeceğimiz ameliyatlarda yapılan şudur. Midesi küçültülür hastanın, beslenmesini düzenlemek, kalori kısıtlamasına gitmek için ve hastanın biraz daha az yemesini sağlamak için midesi küçültülür. Midesinin alt kısmına da ince bağırsaklar getirilip bağlanarak, ince bağırsaklarımızın normalde uzunluğu 5 metredir biliyorsunuz. 2 metre veya 2,5 metresi bypass edilir. Biz bu ameliyatlara zaten bypass ameliyatları deriz. Bu da bize ne sağlar? Mideden gıdanın direkt ince bağırsaklara geçişi ve 2,5 metrelik bir kısmının bypass edilmesi bize hastaların aldığı gıdadaki karbonhidratın emilmeden atılım yoluna gitmesini sağlar. Birinci etkisi budur.

0: ameliyatın. İkinci etkisi, mide hacmi küçüldüğü için hasta zaten çok fazla kalori alamaz. Böylelikle karbonhidrat alımı azalır ve zayıflar, vücudun besleyeceği karbonhidrat oranı azalır. Böylelikle insülin ihtiyacı azalır. İkinci etkisi de budur. Üçüncü etkisi ise gıdalar ince bağırsağın son kısmına daha çabuk ulaştığı için ince bağırsağın son kısmındaki hücrelerden pankreasa uyarı ikazları gider. Daha fazla insülin salgılamaya zorlar. Böylelikle insülin salgılaması artırılır. Bizim kabaca tedavi metodumuz budur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 20.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Son nefesini vermedikçe Allah kulun tevbesini kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun her biri hata yapar. Ancak hata yapanların en hayırlısı, tevbekâr olanlarıdır.

Ebu Hureyre radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse, Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.

Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor. Sordular ki, ey Allah'ın Resulü, en ziyade kabul olunacak olan dua hangisidir? Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır, diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Mutlaka kabule mazhar olur. Öyleyse, ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim dendi. Allah'tan dünya ve ahiret için afiyet isteyin buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kul Rabbine en ziyade secdedeyken yakın olur. Öyleyse secdede duayı çok yapın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kabul ettiği üç dua vardır. Bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiçbir şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herkes ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin. Hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mümin yoktur ki melek de bir misli de sana olsun demesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle istiaze ederlerdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette öyle odalar vardır ki, içi dışarıdan, dışı içeriden görülür. Bedevinin biri, ''Ya Resulallah, onlar kimedir?'' diye sorunca şöyle buyurdu. Güzel söz söyleyen, yemek yediren ve insanlar uyurken Allah için gece namazı kılanlaradır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kötü bir kadın sıcak bir günde bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü. Susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkararak onunla su çekip köpeği suladı. Bu sebeple kadın mağfiret olundu.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

İnsanın sevap kazanması için illa para sahibi olması gerekmiyor. Ne sahibi olması gerekiyor? Zevki selim sahibi olması gerekiyor. Kalbi selim sahibi olması gerekiyor. Hissi selim sahibi olması gerekiyor. Selim insan olması gerekiyor. Selim ne demek? Selametli, arızalı değil. Tam. Hisleri tam, arızasız, eksiksiz, kusursuz. Zevki tam, eksiksiz, kusursuz. Her şeyi öyle.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lügatleri açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali, idrak, ilim ve marifet ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl evet dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam yoksa inanmadın mı hitabına karşılık kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama imanın merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde, beş duyun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek. Yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra, akra.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Allahu Teala Hazretleri kulları muhakeme edecek, muhasebe edecek. Efendim, herkes böyle sevabım nereden çok olur diye ona çare arayacak. Ne yapayım da acaba sevabımı arttırayım, ne yapayım da cehennemden kurtulayım, ne yapayım da hesabımı doğrultayım da cennete gireyim diye çare arayacak. Bu arada diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde bir kul öteki kulu yakalayacak, diyecek ki ya Rabbi bu bana dünyada zulmetti, bundan benim hakkımı al. Bunda benim hakkım var, al bu hakkımı. Allah-u Teala Hazretleri sen bu kardeşine zulmetmişsin, ver bunun hakkını buyuracak. O kul da diyecek ki ya Rabbi verdim verdim hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir sevabım kalmadı, yok verecek bir şey diyecek. Allah-u Teala Hazretleri diyecek ki hak isteyen kula, bak bu kardeşinin başkalarına da zulmü olmuş anlaşılan, elinde hiç sevap kalmamış, sana verecek bir şey yokmuş. Öyleyse benim günahlarımdan yüklensin ya Rabbi diyecek. Yüklensin benim günahlarım, biraz hafiflesin. Ben biraz hesabımı doğrultayım. Yüklensin diyecek. Bunu söyleyince Peygamber Efendimiz ağladı. İşte o gün böyle gündür diye ağladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O öyle günahlarımı yüklensin deyince Allahu Teala Hazretleri buyuracak ki başını kaldır. Demek ki Rabbinin huzurunda diz çökmüş, başını kaldırmaya takati yok insanoğlunun. Hesap kolay mı? Başını kaldır kulum diyecek. Başını kaldırınca o kul cennetin köşklerini görecek. Ama etrafı, kenarları incilerle bezenmiş, kıymetli taşlarla bezenmiş köşklerini görecek. Diyecek ki ya Rabbi bu köşkler kimin? Hangi peygamberin, hangi şehidin, hangi mübarek insanın? Diyecek ki Allahu Teala Hazretleri, hayır değil, parasını verenin. Ya Rabbi kim bunun parasını verebilir? Kim bunun parasına takat getirebilir? Sen verebilirsin. Nasıl verebilirim ya Rabbi diyecek. Kardeşini affedenlere vel afine aninnas. İnsanları affedenlere bu köşkler deyince o köşklerin güzelliğinden, ona hayranlığından, ona rağbetinden, o iştiyakından diyecek ki bu kardeşimi affettim ya Rabbi. Affettim, hakkımı istemiyorum. Affettim ya Rabbi diyecek. O köşklere gitmek için hızlı hızlı giderken Allahu Teala Hazretleri diyecek ki dur, nereye gidiyorsun? Bak sen affettiğin için bu kardeşin de cehenneme düşmekten kurtuldu. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki ey Nas, Allah'tan korkun. Bak Allah Teala Hazretleri iki Müslümanın arasını nasıl ıslah ediyor? İki dargın Müslümanı ahirette nasıl birbirlerine efendim dost haline getiriyor. Birisine köşkü gösteriyor, ötekisine affettiriyor, onun elinden tutturuyor, nasıl barıştırıyor. Siz de insanların arasını ıslah edin, birbirleriyle barıştırın diyor.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unban maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Sağduyunun sesi, Akra.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın babasını Allah'a inanmaya daveti.
1: Kitapta bildirdiğimiz İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha, dedi. İbrahim dedi ki, sana selam olsun, selametle kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık.
2: Bir haberimiz var.

0: Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya.

0: arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları. Gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen? Şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar. Bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler. Şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar bir vakit beyler idi, kapıcılar korlar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzler.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sürekli olarak ışığa maruziyet, sosyal medya veya telefon veya televizyon veya tablet fark etmez. Sürekli olarak ışığa maruziyet bir noktadan sonra bizim geceliğin uykuya geçişimizi zorlaştıracak, uyumamızı engelleyecek, kaliteli uyumamızı engelleyecek. Ertesi gün uykulu bir halde dolaşmamıza neden olacak. Ertesi gün dikkatsiz, dalgın ve konsantrasyonumuz bozuk bir şekilde gezeceğiz. Bir diğeri fiziksel sağlık açısından artık fizik tedavi uzmanlarımız uyarmaya başladılar. Sürekli kafası önüne eğik, boynu önüne eğik, kafa bölgesinin neredeyse büyük bir ağırlık gibi öne doğru eğildiği, artık fiziksel sorunların yaşandığı bazı durumları tariflemeye başladılar. Veya göz sağlığımız açısından aynı mesafedeki bir objeye değişen görüntülere sürekli olarak bakmak hem kuru göze neden oluyor hem de görmede bulanıklıklara neden oluyor. Sayısız ama diyoruz ki taş devrine dönelim demiyoruz. Bunlardan tamamen uzak duralım demiyoruz. Sadece sınırlı ve sorumlu kullanmayı öğrenelim diyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

İslam mutasavvıflarının düşüncesi Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Hadis-i şerifleri uygulamaktır. Ve bütün malzemesini, terminolojisini, hatta ilimlerinin tabirlerini, teknik terimlerini ayetlerden ve hadislerden almışlardır. Bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıkar. Onların düzenlenmesinden metotlar karşımıza gelir. Mesela nefsin mertebeleri, tabirler, nefsi emmare. Bu Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. Kötülüğü çok emredicidir. Yani nefis kendisinin devamını ister, arzularının tatminini ister, arzuların hangi yoldan, meşru veya gayrı meşru yoldan kazanılması onu ilgilendirmez. Arzusu cuşa geldi mi içinden, onu mutlaka yapmak ister. Acıkmışsa yemek ister. Ne hangi ihtiyacı belirmişse onu tatmin etmeye çalışır. Meşru veya gayrı meşru yoldan. Onun için kötülüğü çok emredicidir. Hele hele kız erkek ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde bu duygular son derece coşkundur ve insan hayatında çok müessir olmuştur. Edebiyattaki gazeller, kasideler, şiirler, mektuplar, romanlar hep bunun üzerine döner. Sinemalar, filmler, tiyatrolar hep bu konuları işler. Çok kuvvetli duygular, iki cinsin karşılıklı birbirlerine duydukları meyil ve arzular. Bunlar geldi çattı mı, bir insanın söz dinlemesi, laf dinlemesi, emre uyması, farzı tutması çok zor hale gelir. İnnen nefse de emmâretün bissûi. Ha işte nefsi emmare bu. Yani nefsi emmare tabiri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış bir tabir. Başka ne var? Levvame tabiri var. O da Kur'an-ı Kerim'den. Efendim mülheme tabiri var. Yanlış olarak mülhime diyorlar. Mülhime ismi fail sigasıdır. Yanlış. Mülheme efendim ismi meful sigasıdır. Doğru. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki feelhemeha fücuraha ve takvaha. Yani nefse facirliğini ve müttakiliğini, yani günahı sevabı, iyiliği kötülüğü ilham eden Allah'tır. Fe elhemeha, yani elhemeha Allahu, Allah ilham etti ona fücuraha ve takvaha, fücurunu ve takvasını. İnsana budur şey yapan. İşte bu mülhemedir. Yani bu ayetleri incelemişler, bir emmare nefis var demişler, bir levvame nefis var demişler, bir mülheme nefis var, bir mutmeinne nefis var. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne, o da ayet-i kerimeden çıkıyor. Yani terminoloji, tabirler Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ف۪يهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-Ahadithu Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Allahümme entel meliku la ilahe illa ent. Ente rabbi ve ana abduk. Zalamtu nefsi ve a'taraftu bi zembi. Fagfir li zunubi cemi'a إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik ve Allahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'u'l-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'u'l-alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cennâ.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ü'l-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع

0: الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكِ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر

0: عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım!

0: tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: huvan ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: yaparız.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
3: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var.

0: bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmış.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
3: إن هذا القرآن صعب مستصعب لمن كرهه ميسر لمن تبعه. Şimdi bu da hazır Kur'an. Ya şu elimizdeki kitabımız, kitabı azimşan olan Kur'an azimşan, sağ, sakin, zor, evamir-i ilahiyle dolu için, yasaklarla dolu için. Bir taraftan evamir-i ilahi yapacaksın, bir taraftan da menahiden sakınacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma. Kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı öyle değeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca efendi? Onun için sağ, kızım Allah yasak etti bunları dersen, oğlum yasak etti dersen, aman der. Ne kadar ağır bir iş bu. Müstasap bu da onu tehdit için geliyor. Ne iş bu? Limen kerihuhu. Hoş görmeyenler için. Zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen temrehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara. Cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tebşirat kaynağıdır. Onun için şurada şöyle izlatmış. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an hepimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de şuradan çıksa derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde onur yok. Ve yezidühü nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevbeddûne inkıta'ahu li kerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüz edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesini ister. Hazreti Allah Celle ve Ala bunu haber veriyor. Diyor. Ve izâ zekâta rabbike fil Kur'an vahdehu vellev alâ edbârihim nüfûran. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima. Hoş görmezler. Aksi gibi وَاِذَا ذُكْرَ اللّٰهِ وَاِذَا ذُكْرَ اللّٰهِ وَحْنِهُ مَأَزَّتْ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا اِنِّ اللّٰهِ İçmezzet, ürkmek, nefretmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Bu, Kur'an okunduğu vakitte bu gibi haller kendisinde olan insanlar münafıklığın alameti oluyor. وَاِذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Bir hikaye, bir vaka, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz vakitte herkes sürur içerisinde dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, tıkılıyor, daralıyor. Çünkü işine gelmiyor. مِيَسَّرُونَ لِمَنْ تَبِعُهُ Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler تَكْشِعِغُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهُ O Kur'an okunur ki böyle titrerler. İçlerinden dışlarına da titrerler. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَّا اِذِ اللّٰهِ Şimdi aslında Allah-u Teala'nın zikriyle sakin oldular. Hadisim ne böyledir? وَاِنَّ حَدِيَسِ صَابٌ مُسْتَصْحَبٌ لِمَنْ كَرِهَ مِيَسْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ Şimdi mesela yukarıda paralar sizi helak edecek dediğimizde bunu yüzümde gönüllerimiz buluyor. Neden? Parayı seviyoruz. Para hepimizin işine geliyor. Yaşama paradan. Para olmazsa hiçbir şey olmaz. Parasız. مِيَسْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ مَنْ سِمِيَ حَدِيَسِ فَحَفِظَهُ وَعَمِلَ بِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْقُرْآنِ Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller ve onunla amel ederse, o da ehli Kur'an ile beraber haşrolacaktır. Yani kıyamet. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِحَدِيثِهِ فَقَدْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ Hadisine kıymet vermeyen insanlar, Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler, dünyası da ahirette berbat-ı perişandır. Allah muhafaza.
4: İnne Rabbi tebarek ve teala ersele ileyye en ekra'al Kur'an ala harfin feradettu iley en hevbine ala ümmeti feersele iley en ekra'u ala harfin feradettu aleyh en hevbine ala ümmeti feersele iley en ekra'uhu ala seb'atu ahruf ve zâlike bi kulli raddetin ala ümmeti مسألة يسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه القلب حتى إبراهيم
3: جناب Peygamber صلى الله عليه وسلم Kur'an bilmiyorum aşırı okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatını okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Bu hafız geldi de Mısır'dan gelmiş. 5 kıraat ediyorlarmış. Ne bilelim biz? Okurken burasını yanlış buldum ben de. Bizim hafız Haydar Efendi var. Ha dedi bu 5 kıraatinden okuyor dedi. Bunlarınki böyledir. Aynı kıraat, aynı manadır. Fakat çekiyor bazı yerde. Bazı yerde kısa yapıyor bir şeyler. Şimdi Hazreti Übey bin Ka'b olsa gerek Übey diyor. Bir namaz buluyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuran da olur mu? Bir birisi daha gelmişti bir başkası. O da bir başka kıraatın. Onunkunun başkası. Aha demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı bir kıraat. Nasıl şey? Bunlar ikisini de önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah. Bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadık sizden. Nasıl okudunuz? Okuyun bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel. İyi. Güzel okuyorlar. Demiş Kur'an bana geldi. 7 harf üzerine okuma. Cenab-ı Hak'tan müteaddit defalarda ricam ile kabul edildi. Her defamda Cenab-ı Hak ayrı bir kıraat ile kavim, tabi Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş demek. Hafız Zekai Efendi ben hacca gittiğim vakitte orada. Orada. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki Hafız abi bir Kur'an okudu dinleyelim dedim. Bize buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şevesi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yoo dedi. Hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz dilimizin iktizası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz mı? Belli olur daima.
5: İn künte tuhibbuni fettehid dil belai ticifafa ile ahir hadis. Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevkide o hafıza ne güzel okuyorlar ama bayılıyor insan. Bu Peygamber'in ne güzel mersiyeleri var. Sesleri de güzel. Maşallah insan bayılıyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada diyor ki eğer sen beni seviyorsan bu sevende sadıksan belalara hazır ol. Zaruretlere, sıkıntılara hazır. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade
3: ve bazen aç bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmişti hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemişti. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatle etmişti. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim. Bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi saltanat, bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip, ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Yine burasını bırakacağız. Bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak ne mutlu o cennet kendisinin çeşit nimetleri bize verilecek. Yok bu dünyaya aldanmış da efendim imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafı geçecekse ne yazık ki artık ebedi husran orada işte başlıyor. Allahümme ey benim Allah'ım femen ahabbeni kim beni seviyorsa ferzukul afaf ona iffet haramlardan kaçsın. İffet yalnız namus değil. Bütün haramlardan kaçmak olur. Bugün iffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet çok büyük mertebedir. Bu iffetini muhafaza etmeyen insan, haramdan kaçınmayan insan ki o da hiledir. Bu hilenin cezası olarak düşmanın musallat olmasına sebep olur. Bu haramların irtikabı. Ferzukul afaf, haramlardan Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsin. Şimdi bak bu kanaat çok mu? Bir ibadethanede. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan meclislere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa şey olurlar, dünya yağmur olmazsa felaket içerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar. Rahmet olmaz. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Gönlüne aşıyı yapacak. Yani güneşe faydasız aynasını tutup da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyetini efendim o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nur-i ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hastır. Yoksa kendiliğinden almaz. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacaktır. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? Binaenaleyh kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz
5: sizi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. Bu müminleri bazı kamilleri çok. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı

gülüp teberrü niyaz ile bunların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Hakk'ı, Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak, bunun kıymetine bak. Bu mümin-i kamil. Her mümin-i kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsan mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline masuf Allah-u Teala'nın. Binaenli her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazımdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maktul olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet ilahi mazhar olmadıkça olmaz. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da sizi bu bizi muhakkak seviyor. Allah'tan. Sevmesi yaratma. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni

0: zamanlar.
1: Akra dinliyorsunuz. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
2: Akra, Akra, Akra, Akra.
4: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 5 Ekim Pazartesi sabahını gösterirken yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz Akra'da. Efendim hayırlı, bereketli bir hafta ve gün olması temennisiyle bugün de

Sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da paylaşacağız. Hemen Akrem Mobil hattımızı hatırlatalım. Bizlere 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazarak ulaşabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Biz de ilerleyen dakikalarda programımızın içerisinde aktaracağız. Sizlerden gelen mesajları kıymetli dinleyenlerimiz, değerli arkadaşlarımız. Efendim yeni bir hafta, yeni bir gün hayırlı bereketli olsun inşallah diyelim. Yolda işte bize kulak veren tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz ve başlıyoruz programımıza. Yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriye Akra Medya web sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Sayfaya girdiğinizde ilk olarak sizleri karşılayacak olan Ağustos 1996 başlıklı bir haber var. Nedir derseniz henüz göz atmayanlar için burada Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan hocamızın bu tarihte kaleme aldığı ve günümüze de önemli mesajlar içeren bir makalesi yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesaplar, hamdü senalar olsun diye de başlıyor bu yazı. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk, birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeli, onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar İnsanlığı felakete sürüklüyorlar diyordu Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız. Ağustos 1996 tarihli bu başmakaleyi Akromedya sayfamızda bulabilirsiniz. Hemen yanı başında Akra'da her gün yayına gelen 1931 yılında Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlar bugüne de özel mesajlar içeriyor. Sağd yolu ittifak çağrısı ve Mekke'de tarihi anlaşma başlıklı haberleri Akremedya'nın manşetleri arasında bulabilirsiniz. Mekke İttifakı ortak tatbikatta güçlenecek haberi bugün gazetelerde yer buluyor. Siyasi dayanışmayla kurulan Mekke İttifakı savunma alanında somut adımlara hazırlanıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın askeri imkanlarını bir araya getirmesi,
ortak tatbikatlar düzenlemesi ve gerekli

vaktinde birlikte hareket edebilmesi Riyad'daki toplantıda bir kez daha ele alınacak. Mekke İttifakı ile amaçlanan üç ülke arasındaki askeri temasları artırmanın yanı sıra ihtiyaç duyulduğunda birlikte hareket edebilecek bir yapı kurmak. Bu nedenle askeri yetkililer ortak eğilimlerden, eğitimlerden tatbikatlara kadar birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma, siyasi dayanışmanın yanı sıra savunma alanında da ortak hareket etme arayışını beraberinde getiriyor. Üç ülkenin askeri tecrübelerini, teknolojik imkanlarını ve eğitim birikimlerini bir araya getirmesi, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından da önem taşıyor. Mekke İttifakı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar, bu işbirliğinin ne ölçüde sahaya yansıyacağını gösterecek, ittifakın genişlemesi yönünde değerlendirmeler de sürüyor. Gazetede de bugün haber bu yönüyle yer bulmuş. Dün Adana ve Osmaniye'de depremler meydana gelmişti. Adana, Saimbeyli'de 4.8 ve 4.9, Osmaniye Sumbas'ta ise 5.2 büyüklüğünde 3 deprem kaydedildi. Sarsıntılar 24 dakika içinde yaşandı. Akşam saatlerinde yine Saimbeyli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Can ve mal kaybının olmadığı belirtilirken depremlerin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmayacağı vurgulanıyor. Bu önemli hatırlatmayı da ekleyerek orada bize kulak veren dinleyenlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yağmur ve fırtına geliyor. Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın hızının 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Kars'ta da soğuk hava etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Arpaçay'daki dağların zirvesi de karla kaplandı. Benzer bir durum Rize'de de var. Çamlıhemşin ilçesindeki Kaşgar Dağları ve yaylalarda sonbaharla kış bir arada yaşanıyor. Kaşgar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde havaların soğumasıyla birlikte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Mesajınız ulaşmaya başladı. İstanbul'dan tüm arkadaşlara iyi sabahlar diliyoruz. Erkam, Aysel ve Sevde Yavaş imzasıyla geldi. Bu mesaj programımıza teşekkür ediyoruz. Kulağımız gönlümüz Akra'da. Konya'dan arkadaşlarımıza selamlar diyor Erol Bey mesajında. Çay Cuma'dan Ayşenur'dan Gemeç hayırlı sabahlar arkadaşlarımıza diyor mesajında. Bir başka dinleyicimiz de güneşli bir İstanbul sabahından hayırlı sabahlar, günümüz bereketli olsun, halimiz ilahi rızaya uygun olsun inşallah diyor Remziye Hanım mesajında. Dilek Hanım'ın da selamlarını ve mesajını gördük, teşekkür ediyoruz kendilerine de. Hint Okyanusu'ndaki İslam ülkesi Komorlar'dan gönüller dolusu selam, muhabbet ve dualarla diyor Gıyasettin Bey de, selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz kendisine. Başka kimler var bakalım? Kayseri'den bir mesaj var. Hüseyin Bozlak yazmış. Akre ile farkındalığımız artıyor. Kendimizi daha farklı ve daha değerli hissediyoruz. Akre'ye teşekkürler diyor. Biz de teşekkürlerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Metin Aksu Ankara'dan mesajını iletmiş. Günümüz hayırlı bereketli olsun diyor. Tuğçe Hanım Antalya'dan bu sabah kulak veriyoruz. Akra açık ve yollar hep açık demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Mesajlar ekranımıza düşmeye devam ediyor. Biz de paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a mesajlarınızı. Tabii bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın değerli dinleyenlerimiz. Bakalım son paylaşımlar arasında neler var? Dua ederken farkında olmadan imtihanı çağırmak.

şeklinde bir seri görüyoruz ekranı kaydırdığımızda. Dilimize pelesenk olan bazı duaların yerine daha eftal, daha güzel dua örnekleri paylaşılmış. Allah'ım bana güç ver yerine Allah'ım acziyetimi senin kudretinle ört. Güçsüzlüğümü senin rahmetinle ayakta tut. Ki gerçek güç kendi kuvvetimiz değildir. Beni kimseye muhtaç etme demek yerine Allah'ım beni rızanı kazanan salih kullarınla rızıklandır. Kalbimi iyilerle destekle, yalnız bırakma duasının daha güzel bir hatırlatma olduğunu görüyoruz ki insan muhakkak birilerine muhtaç olur. Önemli olan hayırlı kullara denk gelmektir pek tabii ki. Ne olur şu istediğim olsun demek yerine Allah'ım kalbimi senin dilediklerine razı kıl, gönlümü takdirine teslim eyle demek daha güzel. Bazen istediğimiz şeyler hayrımıza değil, şerrimize de olabilir. Bunu unutmamak lazım. Bugünkü son paylaşımlar ise bir dosya haber içeriğine dair video içerik olarak karşımızda. Mikroplastikler her yerdeler. Gözle göremediğimiz kadar küçükler ama etkileri düşündüğümüzden daha büyük. Çapı 5 milimetreden küçük plastik parçacıklara mikroplastik deniyor. Bundan tamamen kaçmak mümkün olmayabilir ama kullanımlarını azaltmak elimizde. Doğayı korumak büyük değişimlerle değil, günlük tercihlerimizle başlar hatırlatmasını da görüyoruz. Bu özel video içerikte Akramedya sosyal medya hesaplarında yer buldu. Devam edelim diğer başlıklarla. Yapay zeka acaba eleştirel düşünmeyi etkiliyor mu? Yeni bir araştırma, yapay zeka araçlarının sık kullanımıyla eleştirel düşünme becerileri arasında olumsuz bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında farklı yaş ve eğitim seviyelerinden 600'den fazla kişiyle anket ve görüşmeler yapıldı. Bulgular, yapay zekaya daha fazla güvenen kişilerin eleştirel düşünme becerilerini ölçen testlerde daha düşük puanlar alabildiğini gösterdi. Çalışmada özellikle genç katılımcıların yapay zeka araçlarını daha sık kullandığı, 46 yaş ve üzerindeki katılımcıların ise bu araçları henüz daha az kullandığı belirlenmiş. Daha az kullanan ve daha ileri yaştaki katılımcılarınsa eleştirel düşünme testlerinde bir o kadar daha yüksek puan aldığı da görülüyor. Uzmanlar bu duruma bilişsel yük boşaltma kavramıyla bir açıklık getiriyor. Buna göre bireyler bazı bilişsel görevleri yapay zeka gibi dış kaynaklara devrediyor. Derin ve sorgulayıcı düşünmeye ayrılan zihinsel çaba azalabiliyor. Bu şekilde ilginç bir durum ortaya çıkmış.

8.45 olduğu saatlerimiz, ilk çeyreği noktalamak üzereyiz. Mesajlarınızı paylaşmaya devam edelim. Çorum Alaca yolundan hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Allah günümüzü hayırlı, mübarek, bereketli, feyizle eylesin inşallah diyor. Aydın Demir Bey, hayırlı yolculuklar dileyelim sizlere. Hayırlı yayınlar ve kolaylıklar gelsin diyor. Ahmet Kondur, İstanbul Yenibosna'dan mesajı iletmiş bizlere. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Akra ailesine. Nevşehir'den Oruç Avcı selamlarını iletiyor. Yozgat merkezden Aysel Kılıç Arslan, yeni haftamız hayırlı bereketli olsun inşallah duasıyla katılmış programımıza. Okul yolunda güneşli bir İzmir sabahında hayırlı sabahlar. Yusuf Eymen ve Muhammed Esat araçtan fotoğraflarını da paylaşmışlar. Teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz onlara da. Hayırlı yolculuklar, başarılar, iyi dersler dileyelim. Daha pek çok mesaj var ama onları da müsaadenizle birazdan paylaşalım. Sizler de yazın 0501 630 3030'a. Bekleriz efendim.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da. Akra.
2: Yol durumu.
3: Efendim saatlerimiz 8.52, yol durumunu öğrenme vakti geldi. Ayrıntıları öğreneceğiz. Önce İstanbul, sonra çalışma yapılan diğer güzergahları bizlerle paylaşacak. Büşra Hanım merhabalar, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
3: Teşekkür ediyoruz. Yine bir pazartesi, yine bir İstanbul trafiği. Ne siz sorun ne biz söyleyelim diyeceğimiz kıvamda zannediyorum ama son durum nedir, ayrıntıları rica edelim lütfen.
4: Evet, özellikle de Anadolu yakasında çok ciddi bir yoğunluk var ama İstanbul genel itibariyle trafik yoğunluğu %67 seviyelerinde seyrediyor diyebiliriz. Avrupa yakasında bu durum %58 seviyelerindeyken Anadolu yakasında bu durum %81 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasındaki yoğun olan bölgelere bakacak olursak yani Kartal'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var Deniz Karayolu'nda ve bu Yeni Sahra'ya kadar devam ediyor. Avrasya tüneli bağlantı noktasına kadar. Avrasya tünelinden sonra ise yol açılıyor ve açık seyrediyor diyebiliriz. Yine tabii Tem Otoyolu'nda Sultanbeyli'nden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Ataşehir Finans Kent bölgesine doğru ciddi bir şekilde devam ediyor. Bu bölgede biraz kademeli olarak rahatlıyor ancak devamında tekrar Küçükçamlıca itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken yoğunluk artıyor ve özellikle köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Yine köprü üzerinde de aynı yoğunluk devam ediyor ve köprü çıkışında da etkisini sürdürüyor. Daha sonra ise yol açılıyor diyebiliriz. Çamlık kavşağından itibaren başlayan bir yoğunluk var. Hatta öncesinde Çavuşbaşı civarında da bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Kavacık ve Beykoz civarını çok ciddi bir şekilde etkiliyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında gerçekten çok ciddi bir yoğunluk var. Ve bu yoğunluk köprü üzerinde de etkisini sürdürüyor ancak köprü çıkışı sonrasında yol açılıyor diyebiliriz. Yine Bostancı sahil yolunda da yer yer trafik yoğunluğu söz konusu. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolunda ise ciddi bir yoğunluk var. Tabii Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere de bakacak olursak eğer Deniz Karayolu'nda Bakırköy'den itibaren başlayan bir ciddi yoğunluk var. Bu yoğunluk yani neredeyse köprüye kadar etkisini sürdürüyor diyebiliriz ama daha çok Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor ve Gayrettepe sonrasında kademeli olarak yol açılıyor ve köprü üzerinde bağlantı noktası başta olmak üzere devamında yol açık seyrediyor. Yine tabii Tem Otoyolu'na baktığımızda ise Akşemsettin Mevlana civarından itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar etkisini sürdürüyor ve devamında yol açılıyor. Bağlantı noktasında yol açık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için ama köprü üzerinde bir yoğunluk söz konusu yine. Köprü çıkışında da yol açılıyor ve yol açık seyrediyor diyebiliriz devamı için. Yine tabii yoğunluğun olduğu bazı bölgelere de söyleyecek olursak Basın Ekspres yolunda ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bağcılar, Bahçeli Evler civarında da yine yoğunluk var. Tabii Şişli, Levent civarında da yoğunluğun olduğu gibi Eski Büyükdere Caddesi'nde de trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bazı kaza yapılan yerler var. Bu yoğunluğun etkisini artırıyor tabii. Deyüz, Haliç, Yan Köprü, Ok Meydanı yönünde sol şerit trafik kazası sebebiyle trafiğin yoğun olmasına sebep oluyor. Bu bölgeye ekipler sevk edildi. Yine sahil yolu Atıköy, Yeşilköy yönünde de sol şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Burada da trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer çalışma yapılan bazı güzergahlarını da paylaşacak olursak tabii İzmir Çevre Otoyolu'nda Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu güzergahında, Aksaray Ortaköy yolu güzergahında, Kızılhamam Kahraman Kazan Ankara yolu güzergahında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %67 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar, hayırlı haftalar, hayırlı günler diliyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar dileyelim sizlere. Efendim, yol durumu bilgilerini öğrendik. Diğer başlıklarla sürdürelim programımızı. Mobil oyun bağımlılığı ergonomik sorunlara yol açabiliyor. Kas iskelet sistemi ağrıları arasında en dikkat çekeniyle, özellikle beklenen haliyle tabii, boyun, üst, sırt, dirsek, bilek ve ellerdeki ağrıların sorunlu oyun oynama davranışı gösteren gençlerde daha sık görüldüğü belirlendi. Ağrılar bazı öğrencilerin ders çalışma ve hobiler gibi günlük aktivitelerini de etkiledi. Araştırmacılar telefonun uzun süre elde tutulması, tekrarlayan kavrama hareketleri ve boyunla kolların sabit pozisyonda kalmasının kas iskelet sistemi üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle gençlere doğru duruş, cihazın uygun konumda kullanılması ve düzenli mola verilmesi konusunda farkındalık kazandırılması öneriliyor. Oyun sırasında kısa molalar vermenin ve uzun süre aynı şekilde kalmaktan kaçınmanın fiziksel sağlık açısından önemli olduğu belirtilerek. Bir başka ilginç veri, yalnızlık yaşlılarda dijital bağımlılık riskini artırıyor şeklinde. Türkiye'de yaşlı nüfusun artması ile birlikte yalnızlık ve dijital bağımlılık riski de gündeme geldi. Araştırmalara göre yaşlıların internet kullanımında son yıllarda belirgin bir artış yaşanıyor. Dijital araçlar aile ve toplumla iletişimin sürdürülmesine katkı sağlarken, bilinçsiz ve uzun süreli kullanım yeni riskleri de beraberinde getirebiliyor. Yaşlıların yapay zeka araçlarına yöneliminin de arttığı belirtilirken, özellikle sağlık konusunda doğrulanmamış veya yanıltıcı bilgilere maruz kalma riskine dikkat çekildi. Dijital araçların yaşlıların sosyal hayatının yerine geçmemesi, aile ve toplumla doğrudan bağların güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlılara yönelik sosyal destek, evde bakım ve gündüz hizmetlerin geliştirilmesinin önemine işaret edilmekte. Bu konuda değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yayına gelen programlarımızdan biri Ömür Boyu Sağlık adını taşıyor. Cumartesi günleri yayına geliyor. Tekrarı da pazartesi günleri sizlerle buluşuyor. Bugün saat 16.30'da yayına gelecek Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlı sağlığına sosyal açıdan yaklaşım başlığıyla bu konulara değinilecek. Hatırlatalım. Elektronik sigaralarla alakalı bir haber var. Sırada aromalı olanların da sanılandan daha zararlı olduğuna vurgu yapılmış. Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan bir araştırmaya göre milyonlarca Amerikalıların kullandığı elektronik sigaralarda sıklıkla bulunan aroma verici katkı maddeleri nikotin içermese bile eklem sağlığına zarar verebiliyor. Araştırmacılar tarçın ve mentol aromalarının bilhassa zararlı olduğunu ve kıkırdak hücrelerinin ölümüne yol açtığını söylüyor. Kimyasal aromalarında hücrelerin sağlıklı doku oluşturma ve bunları sürdürme yeteneğini bozduğu, hücrelerde iltihaplanmaya yol açtığı ve vücutta doku yıkımıyla şişmeye neden olan değişiklikleri tetiklediği gözlemlendi. Bulgular, e-sigaralara aroma veren katkı maddelerinin hiç de zararsız olmadığını gösteriyor. Nikotin içermese bile bu kimyasal maddeler metabolizmayı, gen ifadesini ve iltihaplanma yolaklarını değiştiriyor. E-sigara kullanımının daha geniş anlamda kas iskelet sistemi ve doku sağlığını nasıl etkilediğinin de acilen incelenmesi gerekiyor denildi. E-sigaralar bağımlılık oluşturan kimyasal bir uyarıcı olan nikotin de içermekte. Batarya ile çalışan bu cihazların ağır metaller, uçucu organik bileşikler ve kansere yol açan kimyasallar içerdiği uyarısı da yapıldı.

0: Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Yusuf Bey Adıyaman'dan selamlarını ileten arkadaşlarımız arasındalar. Fatma Hanım da hayırla, bereketle geçireceğimiz haftalarımız olsun demiş mesajında. İstanbul Kamil Oba'dan katılıyoruz demiş Nihan Hanım. Kızım Merve ile birlikte dinliyoruz. Akra'yı çok seviyoruz. Yayınınızda başarılar dileriz. Herkese hayırlı sabahlar diyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz ve selam ediyoruz. Afyonkarahisar'da güneşli ama soğuk bir sabah var. Buradan tüm Akra ailesine selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Gençlerimiz için hafta sonu Mersin'de buluştuk. Hayırlı bereketli bir yıl olur inşallah demiş Dilaver Kayacan Bey de teşekkür ediyoruz. Kendisine de selamlarımızı ve Afyonkarahisar'dan da bizi takip eden arkadaşlarımıza selamlarımızı iletelim efendim. 9'a ulaştı saatlerimiz. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya.
1: Hava durumu.
0: Kısa bir haber olarak paylaşmıştık ilk dakikalarda. Şimdi biraz daha ayrıntılarıyla göz atalım. Meteorolojinin paylaştığı güncel verilere ve tahminlere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde yağışlı bir sistem söz konusu. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Karadeniz kıyılarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun, Trabzon çevreleriyle, Antalya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yağışlar var. Özellikle Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde bu yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız için bu uyarıyı paylaşalım. Sıcaklıkların ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul ve Bursa 22, Afyonkarahisar 19, İzmir 27, Antalya ve Hatay 27, Adana 28, Ankara ve Konya 19, Ankara 20, Düzce 21, Zonguldak 19, Trabzon 20, Rize 19, Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 22 ve Şanlıurfa 25 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri bugün için efendim.

ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık.

0: Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.
1: Günün dosyası.
2: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün huzur nerede başlar sorusunun peşine düşmeye çalışacağız. İmkanlarımız çoğaldı fakat huzurumuz artmadı. İslam, insanın aradığı sükuneti eşyanın çoğalmasında değil, kalbin Rabbi ile kurduğu ilişkide bulabileceğini hatırlatıyor. Çünkü huzur, hayatın bütün sıkıntılardan arınması değil, değişen hayat karşısında insanın dayanacağı sağlam bir merkeze sahip olmasıdır. Modern insanın imkanları arttıkça huzursuzluğu da büyüyor. Daha hızlı yaşıyor, daha çok tüketiyor, daha fazla seçeneğe sahip oluyoruz. Ancak bütün bunlar kalbin aradığı sükuneti bulması için yeterli olmuyor. İslam ise insana huzuru dışarıda aramak yerine önce kendi iç dünyasında ve Rabbi ile kurduğu ilişkide aramasını öğütlüyor. Bugünün insanı geçmişte hiç olmadığı kadar çok imkana sahip. Dünyanın bir ucundaki habere birkaç saniyede ulaşabiliyor, istediği ürünü bir tıkla satın alabiliyor, insanlarla sürekli iletişim halinde kalabiliyor. Buna rağmen modern insanın en büyük şikayetlerinden biri huzursuzluk. Çünkü insanın ihtiyaçlarıyla arzuları giderek birbirine karışıyor. Daha fazlasına sahip olmanın daha mutlu olacağımız düşüncesini beslemesi, insanı sürekli yeni arayışlara yöneltiyor. Oysa her yeni sahip oluş, beraberinde yeni bir beklenti getiriyor. Böylece insan, sahip olduklarının kıymetini fark etmek yerine sahip olamadıklarının peşinden koşmaya başlayabiliyor. Kur'an-ı Kerim'in, "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyruğu, tam da bu noktada insanın yönünü yeniden tayin ediyor. Huzurun kaynağı eşyanın çoğalması değil, kalbin anlamla ve Rabbi ile buluşmasıdır. Modern insanın huzursuzluğunu artıran bir başka unsur da hayatın her alanını kontrol etme isteği. Geleceği planlamak, bütün ihtimalleri hesaplamak ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Oysa hayat, insanın bütün hesaplarına sığmıyor. Ne kadar tedbir alırsak alalım, sonucu tamamen bizim kontrolümüzde olmayan durumlarla karşılaşıyoruz. Tevekkül, insanın tam da bu noktada yükünü hafifletiyor. Tedbiri elden bırakmadan sonucu Allah'a bırakabilmek, insanın her şeyi kendi omuzlarında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Çünkü tevekkül, sorumluluktan kaçmak değil, İnsanın üzerine düşeni yaptıktan sonra gücünün sınırlarını kabul ederek sonucu Allah'a bırakmasıdır. Huzur, her şeyin yolunda gitmesi değildir. İslam'ın sunduğu huzur anlayışı, hayatın bütün sıkıntılardan arınması anlamına gelmez. Mümin de kaybeder, üzülür, bekler, hastalanır ve çeşitli imtihanlardan geçer. Fakat bütün bunların içinde kendisini sahipsiz hissetmez. Tevekkül bu noktada önemli bir dayanak haline gelir. İnsan elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakabildiğinde, hayatın kontrol edemediği tarafları karşısında kendisini sürekli tüketen kaygının yükü de hafifler. Bu anlayış, insanı tedbiri terk etmeye değil, tedbirle teslimiyet arasında dengeli bir tutum geliştirmeye yöneltir. Huzurlu bir hayat için yalnızca dış dünyayı değiştirmek yetmez. Bazen insanın asıl ihtiyacı, taşıdığı yükleri azaltmaktır. Kanaat, şükür ve sabır bu bakımdan yalnızca ahlaki erdemler değil, insanın iç dünyasını ayakta tutan değerlerdir. Kanaat, daha azına razı olmak değil, sahip olduklarının kıymetini bilmektir. Şükür, yalnızca hayatın eksiklerine değil, sahip olunan nimetlere de bakabilmektir. Sabırsa zorluklar karşısında dağılmadan yoluna devam edebilmektir. Huzur yalnızca büyük kararlarla değil, gündelik hayatın küçük alışkanlıklarıyla da inşa edilir. Güne şükürle başlamak, bir an için sessiz kalabilmek, yapılan işin hakkını vermek, insanlarla ilişkilerde ölçüyü korumak ve günün sonunda kendini hesaba çekmek, kalbin dağınıklığını toparlayan adımlar olabilir. İnsan sürekli dışarıdan gelecek bir mutluluğu beklemek yerine, kendi iç dünyasını imar etmeye başladığında huzurun ne olduğunu daha iyi fark eder. Belki de modern insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri sekinettir. Hayatın bütün gürültüsüne rağmen kalbin sükunetini koruyabilmek. Bunun yolu, daha çok şeye sahip olmaktan önce sahip olduklarımızın farkına varmaktan geçiyor. Bir dua için durmak, şükretmek, sessizce düşünmek, Kur'an-ı Kerim'le yeniden buluşmak ve Allah'a güvenmek, insanın iç dünyasında sükunetin yeniden yeşermesine vesile olabilir. Huzur, hayatın hiç değişmemesi değil, insanın değişen hayat karşısında dayanacağı sağlam bir merkeze sahip olmasıdır. İslam'ın insana sunduğu sükunet de tam olarak burada başlar. Kalbin kendisini yaratan Rabbine yeniden yönelmesinde. Değerli dinleyenlerimiz, huzur nerede başlar sorusunun peşine düşerek, günlük hayattaki halimizden yola çıkarak huzuru bulabileceğimiz noktalara değinmeye çalıştık. Bu dosyayı aynı zamanda Akremedya'nın dosya haberleri arasında da bulabilirsiniz.
1: Akra'da bugün.
2: Programımızı noktalamadan önce bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım şimdi de değerli dinleyenlerimiz. 9.30'da günün sohbetini dinleyebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esak Döşen, muhabbet, selamlaşmak ve hediyeleşmeyi anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, sağduyulu akıl belgeseli 11.15'te, aile rehberi 11.40'da yayına gelecek. 13 tane haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından konuklarıyla Evdeki Huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te hadisler deryası var. Ticaretin önemi bugünkü sohbetin konusu. Ömür boyu sağlık 16.30'da, sahabe-i kiramın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te, Esma-ül Hüsna 17.40'da ve gönül dostu aile Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. O cümleye, o gruba, o hadis-i şerifin anlamı içine girer faaliyetlerimiz. Hadis-i kutsi olarak rivayet edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye, benim rızam için birbirlerini ziyaret edenlere benim muhabbetim, yani Allah'ın kulu sevmesi, razı olması, benim muhabbetim vacip olur, hak olur diye buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi de sevgisine, rızasına vasıl eyler inşallah. Müslümanlar arasındaki muhabbetleri, dostlukları, Allah-u Teala Hazretleri ziyaretleri, yardımlaşmaları, samimi ilişkileri kuvvetlendirsin. Çünkü Müslümanlar dünya üzerinde, dünyanın her yerine yayılmışlar maşallah. Hiç ummadığım kasabalarda efendim Müslüman kardeşler gördüm. Efendim camiler açılmış. En ummadığım uzaktaki kasabalara dahi yayılmışlar. Artık Almanya'da Türkleri, Müslümanları, camileri, ezanı bilmeyen, duymayan, tanımayan ahali kalmamıştır. Amerika'da da öyle. Elhamdülillah. Her yerde İslam yayılıyor. Kimse kimseyi o bakımdan, inancından dolayı, kılığından, kıyafetinden, başörtüsünden dolayı kınamıyor. Güzel bir şey. İmrendim. Tabii paralarına in God trust, biz Allah'a tevekkül ediyoruz diye, efendim tevekkül ederiz diye yazmış olmaları da başka şeylerde, paralarda görülmeyen güzel bir şey. Yani inançlarını paralarına, herkesin elinde dolaşan paraya aksettirmiş oluyorlar. İnançlarının şekillerini, efendim işaretlerini paralarına işlemiş oluyorlar. Bunlar tabii güzel şeyler. İnsan burada bu duygularla medeniyetin karşılıklı insanların birbirlerine, inançlarına sevgi, saygı duymasının, ilgi duymasının, nezaket ve efendim zarafet dairesi içinde birbirlerine bakmasının güzelliğini görebiliyor. İnşallah bizdeki aşırılıklar, sivrilikler de efendim bertaraf olur da o güzel, engin İslam'ın güzel, engin, tatlı kardeşlik havası hakim olur. Kimse kimseye yan bakıp efendim kaş çıkıp baskı yapmaya kalkışmaz. İslam'da muhabbet çok önemli. Müslümanın Müslümanı sevmesi fevkalade önemli. Candan bir sevgiyle Müslümanlar birbirlerini kardeş olarak görüp efendim yardımlaşması lazım ve birbirlerini sevmeleri gerekiyor. İhtiyaçlarına, yardımlarına koşmaları gerekiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Abdullah İbni Mübarek'in bir rivayet ettiğine göre, men akarra bi ayni müminin akarrallahu bi aynihi yevmel kıyame. Kim bir mümin kulun gözünü efendim serinletirse, yani göz serinliği verirse ona, Allah da onun kıyamet gününde kendi zatına, kendisine göz serinliği verir. Göz serinliği Araplarda yani gönül hoşluğu, gönül şenliği manasında kullanılıyor. Yani gözümün şenliği dediği zaman yani gönlümün süruru, neşesi manasına geliyor. Kim bir kimsenin gözünü serinletirse, yani kurretü ayn dediğimiz durum olursa, yani gönlünü hoş ederse, sevindirirse demek. Kim bir müminin kalbini

yapar, sevindirirse Allah da onun ahirette kalbini hoş eder, onu sevindirir, onun gözünü şenlendirir, serinletir diye buyurmuş oluyor. Buradan tabii Müslümanın Müslümanı sevindirmesi gerektiğini, onun sevineceği hareketlerde bulunması, tavırlar takınması gerektiğini, yüzüne gülerek bakması gerektiğini, efendim güzel sözler söylemesi gerektiğini anlıyoruz. Hemen tabii bu arada şeklen yapılması gereken iş olarak da musafaha dediğimiz hadise var. O husustaki bir hadis-i şerifi de okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, tamamu tahiyyeti el ahzü bilyedi vel musafahatü bilyumna. Ebu Ümame el-Bahili Hazretlerinden rivayet edilmiş bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, selamlaşmanın tamamı mükemmel olması, kamil olması elini tutmakla olur. Karşısındaki kimsenin elini avuçlarına almakla olur ve sağ ellerle efendim musafaha yapmakla olur. Yani bir insan bir kimseyi sevdi mi elini avucuna alır. Hem bir taraftan elini tutarken sevgiyle, bir taraftan da sevgiyle yüzüne bakar, tatlı güzel sözler söyler. O manzara canlanıyor gözümüzün önünde. Yani esselamu aleyküm demek bir selamdır. Ama selamlaşmanın tamam olması eli tutmakla, efendim sağ ellerle musafaha yapmakla olur diye Efendimiz buyuruyor. Musafaha dediğimiz selamlaşma, elleri tutuşarak yapılan selamlaşma, şöyle baş parmaklar yukarıda olmak üzere yapılan bir el tutuşma şeklidir. Her iki elle birden karşı tarafın iki eli tutulursa daha samimi, böyle daha candan bir durum oluyor. Bazıları da musafaha ederken hürmeten karşısındakinin elini öpmeye kalkıyorlar. Efendim onun üzerine öteki de öptürmemeye uğraşıyor. Bunu böyle harem-i şerifte falan görüyoruz, böyle güzel tevazu sahnelerini. Efendim o da onun elini öpmeye çalışıyor falan. Hasılı böyle elle musafaha yaptığı zaman selamlaşma daha sıcak olmuş oluyor. Sevgi daha güzel ifade edilmiş oluyor. O zaman selamlaşmanın tamamı böyledir diye bildirmiş. Selamlaşma bir muhabbet eseridir. Musafaha daha üstün bir sevgi eseridir. Bunların hepsi çok çok güzel şeyler. Efendim mümini sevindirmenin çok çok çeşitleri var. Parası olan parasıyla sevindirir ama hiçbir şey olmayan tatlı diliyle, güzel tavırlarıyla efendim sevgisini ifade edecek efendim davranışlarla o şeyi, gönül almayı gene sağlayabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabii bu sevginin tahakkuk etmesine çok önem vermiş ve hadis-i şeriflerde tavsiye buyurmuş. Sevginin artması için tavsiyeleri var. O hadis-i şeriflerden bir ikisini size nakledeyim. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu teala anhanı rivayet ettiğine göre, tehadev ezdadu hubbe buyurmuş. Yani birbirinize hediyeleşin, o zaman birbirinize karşı muhabbetiniz tabii ifade edilmiş olduğundan hediye yoluyla işte muhabbetiniz artar. Ha bak bu beni seviyormuş da hediye verdi diye, o da ona hediye verir. Mümkünse hediyeyi hediyeyle tabii karşılamak lazım. Efendim ve bunu da zarif bir şekilde yapmak lazım. Yani hemen anında birisi birisine verip ötekisi de ona karşılığını verdiği zaman biraz tatsız oluyor. Yani ben senin hediyenin altında kalmak istemiyorum gibi bir tavır. O da iyi olmuyor. Zamanı kollamalı, fırsat kollamalı. Bu bana hediye vermişti. O da bir zamanı gelince ona vermeli diye düşünüyorum şahsen. Ama hediyeleşmeyi Efendimiz tavsiye ediyor. Hatta başka bir hadis-i şerif daha okuyalım. Tehadev, tehada, yetehada, tehadev olacak hareketi, böyle okunuşu. Tehadev ve innel hediyede tuda'iful hubbe ve tezhebu bi gavaili sadr buyurmuş. Hediyeleşin birbirinizle, çünkü hediyeleşmek, hediye vermek, verilen hediye sevgiyi kat kat arttırır ve insanın içinde, kalbinde, göğsünde efendim saklı olan çeşit çeşit efendim kinleri, kırgınlıkları, gavaili, gaileleri giderir buyuruyor. Demek ki Müslümanlar birbirlerini çok sevecek, sayacak, sevgisini selamla ifade edecek, musafaha ederek ifade edecek, hediye vererek ifade edecek. Efendim bunların çok faydası var. Bazı kimseleri görüyorum, hediyeyi kabul etmiyorlar. Böyle şey bir tavırda. Efendim minnet altında kalmak istemiyorum, teşekkür ederim, alamam, almam filan diyor. Bu da doğru değil. Hediyeyi almak lazım. Mümkünse karşılığını münasip bir zamanda vermek lazım. Eğer parası yetmiyorsa, imkanı yoksa hediye verecek, dua eder karşı tarafa. O da hediyedir. Duası da karşı tarafa fayda sağlar. Efendimiz hediyenin alınmasını, verilmesini uygun
görmüş.

0: ve bir ifadesinde şöyle geçiyor. Efendim, men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu. Ve innemâ hiye kerametullahi felâ teruddu alallâhi kerametehu. Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif, dikkatle dinleyin, hatırınızda kalsın, önemli. Men ekremehu ehuhul müslim. Her kime ki Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuşsa, fel yakbel kerametehu, o ikramını, o arkadaşının kendisine yaptığı ikramı, hediyeyi, ikramı kabul etsin. Yani reddetmesin, almazlık yapmasın demek yani. Ve innemâ hiye kerametullah. Çünkü verdiren Allah. O hediye, o ikram, o keramet Allah'tandır. Fela terüddü alallâhi kerametehu. Allah'ın size o kulu vasıtasıyla gönderdiği o ikramı reddetmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki yani söyleyene değil, söyletene bahsettiği gibi, verene değil, verdirene efendim hürmeten hediyeyi almak lazım. Hadis-i şerifte böyle anlaşılıyor. Efendim, hatta başka bir hadis-i şerifte de İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan açıkça beyan edilmiş. Men ekreme ehâhu ve innemâ yükrimullah. Yani kim kardeşine ikram ederse, bir hediye, bir şey efendim ikramda bulunursa, o Allah'a ikram etmiş olur diye. Yani ikram eden kardeşine ikramda bulunduğu zaman Allah'ın hoşuna gidecek bir şey yapmış oluyor. Allah'a ikramda bulunmuş oluyor. Diyelim ki bir elma ikram et mesela. Yani o hediye, o ikram Allah'a ikram edilmiş gibi çok muazzam bir kıymetli bir şey oluyor. Ötekisi de elmayı alacak, çünkü o elmayı da Allah ona verdirtiyor. O da Allah'tan ona hediye. Alınan hediye de Allah'ın bir ikramı olmuş oluyor. Bu iki yönlü yani önemli. O bakımdan Müslümanlar hediyeleri, birbirlerine karşı ikramları almalı. Ama karşılığında da mümkünse münasip bir zamanda karşılığını vermeli. Çünkü tehadev demek karşılıklı bu işi yapın demek. Bu şeydir, işteşlik fiilidir, müşareket fiilidir. Yani o sana versin, sen ona verin ki karşılıklı olsun. Tek taraflı olup da hani bizim eskilerin tekerlemesi var. Rabbena hep bana. Yani o tarzda tek yönlü olursa istismar gibi olur. Birisinin sömürmesi, ötekilerin sömürmesi gibi olmaması lazım. Dikkat etmek lazım. Efendim, o bakımdan ikramı almalı, mümkünse karşılığı da vermeye çalışmalı. Allah-u Teala Hazretleri efendim ne kadar güzel dinimizin emirleri. Çok şükür Rabbimize bize İslam'ı nasip etmiş. Birisinden bir ikram gelirse Allah'ın ikramı, efendim Allah bize ikram etmiş gibi oluyor. Efendim biz birisine bir şey ikram edersek Allah bize ikramda bulunuyor. Allah'a yapılmış bir ikram gibi oluyor. Her yerden güzel. Burada bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Üzerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Men ekremahu ehuhul müslim. Her kime ki Müslüman bir kardeşi efendim ikramda bulunursa fel yakbel kerametehu. Onun ikramını kabul etsin. Keramet kelimesinin kullanışına dikkatinizi çekmek istiyorum. Kerameti biz ne manaya kullanırız? Evliyaullah'ın olağanüstü efendim yaptığı bir iş. Şaşılacak bir iş. Yani peygamberlerin yaptığına mucize diyoruz. Evliyaullah'ın olağanüstü işlerine de keramet diyoruz. Bakın burada keramet ne manaya kullanıyor? Men ekremehu ehuhul müslim fel yakbel kerametehu. Her kime ki bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunursa onun o ikram ettiği ikramını, ikram ettiği şeyi, eşyayı, kerameti yani kabul etsin. Keramet ikram manasına geliyor. Yani verilen, ikram olarak verilen bir şey manasına geliyor. Burada kerametin ne demek olduğunu iyice anlamış olsun diye kardeşlerimiz bu kelimenin kullanışında dikkatinizi çekmek istedim. Efendim, keramet aslında ikram edilen şey demek. Evliyaullah'a olağanüstü haller de Allah'ın bir sevgisinden dolayı ikramı olduğundan ona keramet deniliyor. Yani dikkat edilirse büyükler o olağanüstü olayı o kişinin kendi zatına bağlamamışlar. Allah'ın ikramı olarak görmüşler. Allah o kulu seviyor, Allah o kula ikram ediyor. O da olağanüstü bir şeyi efendim ısrar ediyor. Bir ikram olarak yapıyor. Onun için Allah'ın o ikramına keramet denilmiş oluyor. Yani kerametin anlamının doğru anlaşılması için önemli. Ben bir konuşmamda demiştim, her şeyi yapan Allah-u Teala Hazretleri'dir. Tabii bu çok doğru bir söz. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yok. Her şeyi yapan Allah. Evliya Allah'ın da kerameti Allah'ın ona bir ikramı. Allah onu nasip ediyor da ondan böyle oluyor. işin kökünü bilmek ve her şeyin Allah'tan olduğunu anlamak bakımından önemli. Evet, az ve sevgili kardeşlerimiz sevgiden, muhabbetten, efendim musafahadan, ikrama derken efendim böyle güzel güzel şeyler konuşmuş olduk. Müslümanın bir böyle Müslümana karşı sevgi arttırıcı şeyler yapması gerekir. Rabbimizin huzuruna şu dünya imtihanını başarmış olarak sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Mevlamız bizi cennetiyle, cemaliyle şeref eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize gönüller dolusu sevgiler, selamlar, dualar ve temenniler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nasr Suresi. Sevgili dinleyenler, hikmetli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresinden biri olan Nasr Suresini anlatacağız bugün. 3 ayetten oluşmaktadır. Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra inmiştir. Bütün olarak indirilen son suredir. Adını ilk ayetinde geçen ve yardım anlamına gelen Nasr kelimesinden alır. Nasr suresinde Allah'ın yardımı ve zaferin inananlara mutlaka geleceği, zaferden sonra yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Allah'ın vaat ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili.

0: 2 dakika.
1: Öncelikli olarak hastamızı iyi bir şekilde dinlememiz gerekir. Belimde ağrı var, bacaklarıma vuruyor ağrı, boynumdan koluma yayılıyor. Bu bizim için uyarıcı, fıtık için anlamlı bir şikayettir. Bundan sonra hastanın klinik muayenesini yaparız. Klinik muayenesinde bel fıtığı için düz bacak germe testimi vardır. LASIK deriz biz buna. Eğer bu pozitifse, yine muayenesinde his kusuru varsa, güç kaybı varsa, bu bizim için ya da refleks kaybı varsa, bundan sonraki süreç görüntülemedir. Direkt grafi, tomografi, MR, bu tür tetkiklerle de hastalığımızı teşhis eder, uygulayacak tedaviye de karar veririz. Eğer sadece ağrı şikayeti var, güç kaybı, his kusuru yoksa öncelikli olarak medikal tedaviyi tercih ederiz. Medikal tedavi ve yatak istirahatiyle bu süreci gözlemleriz. Ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle ve B12, B6 vitaminleriyle tedaviye başlarız. Medikal tedavi ve yatak istirahatinden fayda görmeyen, ağrıları devam eden hastalarımıza fizik tedavi öneririz. Fizik tedavide uygulanmasına rağmen hastamızın şikayetleri geçmiyor, kliniği de ilerliyor, güç kaybı, refleks kaybı oluyorsa cerrahiye karar veririz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.
3: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
4: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
4: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Baş münafığın Müslümanları korkutmaya ve Tebük seferinden alıkoymaya çalışması. Baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül, karargahını Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karargahının sonuna, aşağısına, Zübab Dağı'nın hizasına doğru kurmuştu. Abdullah bin Übey bin Selül'ün Yahudi müttefikleriyle münafıklardan başına toplananlar da yanında bulunuyordu. Kendisi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın süvari birliğinin de arasına katılmayarak geri kalan münafıklarla birlikte geri kaldı ve Muhammed güç bir durumda. Şu şiddetli sıcaklarda, çok uzak diyarlarda Beni Asfarlarla savaşacak. Halbuki kendisinde buna yetecek güç yok. Herhalde Muhammed Beni Asfarlarla çarpışmayı oyuncak sanıyor diyerek söylendi. Yanındaki kişiler de onun görüşü gibi görüşte bulunarak münafıklık ettiler. Abdullah bin Übey daha da ileri gitmiş ve vallahi onun ashabını bir sabah ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görür gibiyim sanki demişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'yi Medine'de bırakmasını da münafıklar bir sorun, bir sarsıntı haline getirmek istediler ve herhalde onu yüksündüğü ve onu önemsemediği için geri bırakmıştır. Ali ancak onda görüp hoşlanmadığı bir şey için geri bırakmıştır gibi bir takım laflar etmeye ve yaymaya başladılar. Hazreti Ali bunları işitince silahını alıp yola çıktı. Cürüfe indiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'a yetişti. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Ey Ali, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın peygamberi, münafıklar senin beni önemsemediğini, yüksündüğünü söylüyorlar. Ya Resulallah, senin beni ancak bende görüp de hoşlanmadığın bir şey için geri bıraktığını söylediklerini halktan işittim." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam güldü ve, "Onlar yalan söylemişlerdir. Ben seni arkamda bıraktıklarıma vekil tayin ettim. Sen hemen geri dön de, gerek benim ev halkım, gerek senin ev halkın içinde benim vekilim ol. Ey Ali, bana göre sen Musa'ya göre Harun gibi olmaya razı değil misin? Ancak benden sonra peygamber yoktur." buyurdu. Hazreti Ali, "Evet ya Resulallah, öyledir." dedi, Medine'ye döndü. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'den yola çıkışı ve Tebük gazasının son gazası olur.

0: şu. Peygamberimiz aleyhisselam hicretin 9. yılında Recep ayında Perşembe günü Huzaalardan Alkame bin Favva'nın kılavuzluğuyla Medine'den yola çıktı. Peygamberimiz aleyhisselam gazaya Perşembe günü çıkmayı severdi. Tebuk gazası Peygamberimiz aleyhisselamın gazalarının sonuncusuydu. Güneş batıya doğru eğildiği zaman süvariler harekete başladı. Piyadelerin hareketlerine ancak akşamleyin sıra gelebildi. Bunlar yeni karargaha ancak sabaha karşı varabildiler. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük yolunda gidilirken geri kalanlar hakkında buyruğu. Peygamberimiz aleyhisselam İslam mücahitleriyle birlikte Seneyetül Veda'dan ayrılıp yola devam ederken bazılarının geri kaldıkları görüldükçe ''Ya Resulallah, filan geri kaldı.'' diyorlar. Peygamberimiz aleyhisselam da ''Bırak onu, eğer onda bir hayır varsa Yüce Allah onu size kavuşturur. Eğer onda bundan başkası varsa Allah sizi ondan rahata erdirir.'' buyuruyor. Her geride kaldığı söylenilen kişi hakkında bu sözünü tekrarlıyordu. ''Ya Resulallah, Ebu Zer de geride kalmış, devesi yorulmuş.'' denildi. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Bırak onu, eğer onda bir hayır varsa, Yüce Allah onu size kavuşturur. Eğer onda bundan başkası varsa, Allah ondan sizi rahata erdirir.'' buyurdu. Ebu Zerril Gıfari der ki, ''Devem arık olup yorulduğu için Tebük gazasında arkada kaldım. Kendi kendime onu birkaç gün yemleyip besledikten sonra Resulullah aleyhisselama yetişirim.'' dedim. Birkaç gün yemledim. Sonra yola devam ettim. Zülmerve'de bulunduğum sırada devem bana karşı büsbütün inatlaştı. Bir gün bekledim. Fakat onda hiçbir kımıldama göremedim. Metaımı sırtıma aldım. Resulullah aleyhisselamın arkasından şiddetli sıcaklarda yaya olarak yola düştüm. Halkın arkası kesilmişti. Bize katılmış olan Müslümanlardan bir kimse göremedim. Resulullah aleyhisselam konak yerlerinden bir yere konmuş bulunuyordu. Bir gün öğleye doğru Resulullah aleyhisselama yetişebildim. Susuzluk bende son dereceye erişmişti. Müslümanlardan bir gözetleyici bakınca, ''Ya Resulallah, işte bak bir adam yol üzerinde tek başına yürüyor.'' dedi. Resulullah aleyhisselam, ''Ebu Zer olmasını dilerim.'' buyurdu. Müslümanlar bana dikkatlice baktılar ve, ''Ya Resulallah, vallahi odur, Ebu Zer'dir.'' dediler. Resulullah aleyhisselam, ''Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. O yalnız başına yürür, İbni Hacer'e göre yaşar, yalnız başına ölür, yalnız başına da bahsolunur, diriltilir.'' buyurdu. Resulullah aleyhisselam ayaktaydı. Yanına vardım. Bana, ''Ey Ebu Zer, sen ne diye geride kaldın?'' diye sordu. Devenin durumunu kendisine haber verdim. Resulullah aleyhisselam bana, ''Ey Ebu Zer, bana gelip kavuşuncaya kadar Allah senin attığın her adımına karşılık bir günahını bağışlamıştır.'' buyurdu. Ebu Zerril Gıfari'nin eşyası sırtından indirilmiş, bir kapla getirilen suyu içip susuzluğu giderilmiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Kıymetli dostlar, Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği gibi, hoştur bana senden gelen ya hilatu yahut kefen, ya taze gül yahut diken. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyor Yunus Emre. Cenab-ı Hak'tan gelen her şeyin hoş olduğunu söylüyor. Şimdi dinleyeceğimiz ilahide benzer duygularla yazılmış bir eser. Sultanım illallah, subhanım illallah, ne versen razıyız elhamdülillah. Eserini dinleyeceğiz. Agah'tan dinliyoruz efendim.

0: Dinlendiren musiki.
1: Değerli dostlar, dervişin fikri neyse zikri de odur derler. O yüzden fikrimizin de zikrimizin de Allah olması lazım. Sürekli Allah Allah dememiz lazım. Şimdi programımızın da sonuna gelmişken Allah emrini tutalım eserini dinleyeceğiz. Bu cümleyi de Allah emrini tutalım cümlesinde kendimize şiar edinmemiz lazım. Hayatımızın her anında aklımızın bir köşesinde asılı olması lazım. Her hareketimiz onun emirlerine uygun olması lazım. Biz de bu temennilerle, bu duayla programımızın vedasını da yapmış olalım efendim. Yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle, tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Okudukça Eser Çöle İnen Nur Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Efendim merhaba. Geçen bölümde Kur'an-ı Kerim anlatıldı. Onu dinleyenlerin hallerinden örnekler verildi. Öbür kitaplarla arasındaki fark açıklandı. Kur'an'ı anlamanın hikmetinden söz edildi ve tefsir ilmiyle meal arasındaki mukayese yapıldı. Bugünse Peygamber'in kitabı yani hadisi okuyacağız. 57. bölüm. Peygamber'in kitabı. Hadis. Hadis onun her hareketi, her edası, her tavrı ve hususiyle bütün sözleri hatta sükutları. Onun ağzından üç türlü kelam serpildi. Biri daima ve münhasır olarak melek vasıtasıyla gelen Allah kelamı Kur'an. Öbürü kendisini ani bir nur kaplayarak arada melek olmaksızın Kur'an dışında doğrudan doğruya Allah'tan gelen hadisi kutsi. Ve sonra Resul ve insan sıfatıyla kendi sözleri. Sadece hadis. Hadis usulü çok nazik. Benim ağzımdan söz uyduranın yeri ateştir mealindeki hadis ve sahabilerin Allah Resulüne duyduğu nihayetsiz hürmet, hadis usulünü en titiz ölçülere bağladı. Bu bakımdan hadis ve hadis usulü ilimlerinde saat, dakika, saniye, salise ölçülerinden daha ince ayırt edişler, sınıflandırışlar vardır. Hadis mutlaka son rivayet eden şahıstan ilk haber veren sahabiye kadar en emin bağlantılarla zincirli olacaktır. Bu bağlantıların ismi senettir. Onun geride bıraktığı aşk, vecd, cehd, hamle, ölçü, usul, sistem ve titizlik o kadar büyük oldu ki İslam alimleri imkanlar aleminin semasında kehkeşandaki toz yıldızlara kadar nispet ve kıyas hattı çekilmemiş hiçbir nokta bırakmadılar. Bugün de en fazla insaflı garp alimlerinin hayran olduğu bütün bir ölçü mimarisi ondan birkaç asır sonra hemen kuruldu. Büyük İslam alimlerinin omuzlarında duran bu muhteşem mimariye bir zerrecik insaf sayesinde kafir olarak da hayran kalmamak mümkün değildir. Hep onun soluğundan. Hadis toplayıcıları ilmi usullerle yan yana ahlaki şartlara da o kadar dikkat ettiler ki Mekke ile Buhara arasındaki mesafeyi tek hadis telakkisi için icabında yaya yürüdüler ve bir de baktılar ki bu adam nasılsa boşanmış atını tutmak için boş bir yem torbası kullanmakta. Atına boş yem torbasını gösterip onu kandırmaya çalışmakta. Bu manzarayı görünce ben zaruretle de olsa atını bile aldatandan hadis telakki etmem. Hadis nakline ehliyet için insan ruhunda aradıkları doğruluk çilesinin derecesini görüyor musunuz? En ileri titizliğe rağmen batıl mezheplerin Bizans ve menfi kutuplarıyla Fars ruhlu tahrifçi ve

0: uydurmacıları, Yahudi ve münafık sevk ve idaresinde hadis adına nice kalpazanlıklara yeltendi. Fakat büyük İslam metodolojisi bunları çiğnedi. Hadislerin zayıflarını ayıkladı ve peygamberin kitabını bütünleştirmeyi bildi. Peygamberin kitabını bütünleştiren en emin nakil çerçevesi Kütüb-ü Sitte, altı kitap ismiyle anılan ve başlarında da Buhari ve Müslim gibiler bulunan kaynaklar. Bunlardan Buhari hadisleri o kadar makbul ki, toplanışta sadece Buhari Hazretlerinin muazzam ilim ve ahlakı müessir olmakla kalmamış, onun ilim üstü büyük ruhi marifeti de ayrı ayrı her hadisi tahkike yol bulmuştur. Buhari Hazretleri ömrü boyunca her birinin nimetini bir karınca gibi çetin maniler üzerinden atlayarak taşıdı ve ruh yuvasına yığdığı hadislerin toplanması işindeki dev çapında ilmi cehden sonra her hadis için ayrı bir gusül abdesti aldı, murakabeye vardı ve işin tahkikatını Allah'ın sevgilisinden bizzat öğrendi. Her hadisi ona danıştı, cevabını aldı ve sımsıkı perçinledi. Büyük ilim ve marifet el ele. Başka türlü olamazdı. Hadis hikmeti. Bütün İslam müessesesi kaynak olarak dört esasa dayanır. Kur'an, hadis, ümmetin toplu anlayışı, fıkıhçıların kıyası. Bunlardan ilk iki esas, son ikisi de esasa varmak için yol. Demek ki peygamberin kitabı Allah'ın kitabından sonra dinin ana temeli. Bütün dünya bütün meseleleriyle peygamberin kitabında. Hadisler de en sadık, en dürüst, vakur ve haysiyetli meallerle nakledilebilir ve bir yıldızdan bir yıldıza çekilmiş mahyalar halinde insanlığa muhtaç olduğu nuru parıldatır. Hac yollarında bir veli, susuzluktan nefese sönmek üzere bir köpek görüyor ve etrafındakilere haykırıyor. 70 kere piyade hac sevabını bir içim suya kim satın alır? Veliye bir içim su veriyorlar. O da bu suyu köpeğe içiriyor ve diyor. Bir hadiste gördüm. Her bağrı yanana su vermekte büyük ecir vardır. İşte hadisin yüzü suyu hürmetinedir ki. 70 kere piyade hac sevabını bir hadis emrinin hikmetine feda eden veli, o hikmeti belirtmekte ne ulvi. Peygamberin kitabında hakikat ve ebedi yenilik. Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Hikmet, müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır. Bir günü öbürüne eş geçen aldanmıştır. Topluluk ve birlik. Allah'ın eli topluluk üstündedir. Müminler birbirine dayanan binalar. Allah'ın en sevdiği sofra, üstünde çok el bulunan, ahlak ve iyi kötü. Allah'ım, beni iyi ahlaka eriştir. Ona senden başkası hidayet edemez. İlim adına Allah'tan korkmak, cehl adına da nefsiyle böbürlenmek yeter. Müminin üstün olanı, ahlakça üstün olan. İhlas sahipleri büyük tehlikede. Meddahların, dal kavukların yüzüne toprak saçınız. Ayrılık yapanlar bizden değildir. Zulüm işleyenler bizden değildir. Tatlı dil sadakadır. Hasislikten beter illet yoktur. Kıskançlık ateşin odunu kemirmesi gibi iyilikleri yer. Halktan utanmayan haktan utanmaz. Borç dinde lekedir. Misafir sevmeyen de hayır olmaz. Kendini alçaltanı Allah yükseltir. Nedamet tövbedir. Tövbe eden günah işlememiş gibidir. Affeden affedilir. Sabır zaferdir. Sabır ilk darbenin başındadır. Devlet ve cemiyet. Bulunduğunuz hale göre idare edilirsiniz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. İdaresi altındakilerin içine casuslar salan devlet büyüğü halkı fesada uğratır. Emirin hediye alması felaket ve hakimin rüşvet kabul etmesi küfürdür. Allah'ın sevdiği cihat, zalim emire söylenen hak kelimesi. Halkın en şerlisi, halk içinde şerli alim. Rüşvet alan da, veren de ateşte. İşler ehil olmaya verilmeye başladı mı, kıyamet saatini beklemek lazım. Bir gün gelecektir ki din ve imanda sabır göstermek, avuç içinde korlu ateş tutmaya dönecek. Hikmet ve usul. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah'a inandım de ve dost doğru istikamet al. Ahmaktan kaçınınız. İnsanlarla akıllarına göre konuşunuz. İlmi kitapla bağlayınız. Büyüklerle oturunuz, alimlerden sorunuz, hikmet sahipleriyle düşüp kalkınız. Akılla rızıklanan kurtuldu. Evleniniz, çoğalınız, ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Seyahat edin, sıhhat bulur, rızık bulursunuz. Yabancı kavmi taklit, ondan olmaktır. Fetvayı müftüler verse de sen onu kalbine sor. Allah surete ve mala bakmaz, kalbe ve işe bakar. Ölümü temenni etmeyiniz. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışınız. Allah'ın en sevdiği iş, az da olsa devamlısı. Mümin gayretlidir, Allah'sa en gayretli. Din, öğüttür. İktisat, ticaret, iş, teşebbüs. İktisat eden muhtaç olmaz, kanaat tükenmez hazine. Korkak tacir mahrum, cesur tacir merzuk. Sabah uykusu rızka engeldir. Ahde vefa imandan. Allah diyor ki ben iki ortak arasında üçüncüyüm. İşe hiyanet girdi mi ben aradan çıkarım. Sadık ve emin tacir, nebiler, sıddıklar, şehitlerle birlikte. Müslümanlar şartları üstündedir. Hak ve adalet. Komşusu açken karnını doyuran mümin değil. Allah diyor ki ben size iki zayıfın hakkını haram ettim. Öksüz ve kadın. Cennet annelerin ayağı altında. Zayıfın kuvvetlisinden hakkını alamadığı cemiyeti Allah takdis etmez. Nefsin için sevdiğini halk içinde sev. Nas'ın hayırlısı, Nas'a faydalı olan. Nefs ve çile. Mücahit Allah için nefsiyle savaşandır. Öfkede nefsini yenebilendir ki kahramandır. Zengin malıyla değil, nefsiyle gani, ihtiyatsız olabilen. Zevk ve güzellik. Allah güzeldir ve güzelliği sever. İyiye ve doğruya ait bir şey isteyeceğiniz zaman güzellerden isteyiniz. Kadınlar erkeklerin dilimleridir. Kul sevdiğiyledir. Mescitlerinizi sade, şehirlerinizi de şerefli bina ediniz. Harabelerde oturmayın. Böyle yerlerde oturanların kabirde oturanlardan farkı olmaz. Güzellik erkeğin lisanındadır. Ruhlar karşılıklı asker, bir olanlar anlaşır, zıt olanlar çatışır. Lütuf ve rahmet. Allah rahmetim gazabımı geçti dedi. Allah diyor ki, ben kulumun zannı gibiyim, dilediği kadar zannedebilir, umabilir, isteyebilir. Her birinde namütenahilik, bu hikmetler sayılar boyunca gider. Şimdi kainata lütuf ve rahmet olarak gönderilen ondan, bir hadisin manasını verelim de bakalım ona esir olmaktan büyük hürriyet ve hakikat kabul edecek misiniz? Benden size bir hadis nakledilir de o hadis içinizi açarsa ruhunuza şevk verirse benimdir. İçinizi kapar ve ruhunuzu sıkarsa benim değildir. Veda Haccı. Sure Meali. O dem ki Allah'ın nusretiyle fetih gerçekleşir, sen de insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini görürsün, Rabbini tenzih ve ona hamd et. Ondan mağfiret dile, o tövbeleri kabul edicidir. Mekke fethinden ve İslam davasının düzlüğe çıkışından sonra nazil olan Nasr suresi, bir azim hikmet ve delalet getirmiştir. Cam gibi mücella ve pürüzsüz bir düzlük üstünde bütün fetihleriyle yükselen İslam. İnsanlar dalga dalga Allah dininin kapısına doğru akıyor. Suriye'den kıvrılıp Hicaz istikametine sapan, Gözyaşı Vadisi'nden geçen ve Yemen'e doğru inen yollar ve bunların dal dal şubeleri üzerinde en ulvi tenzih şivesiyle Allah demeyen kimse kalmamış. Son döküntüler, başkaldırmalar, mukavemetler de yerle bir. Peygamber beldesi yönünde insanların arkalarından iten rüzgar. Allah bu hale karşı Resulüne, artık bütün işin beni tenzih etmek, bana hamd etmek, benden mağfiret dilemektir. Ben tevbeleri kabul edeceğim demekte. Bu ihtarda Allah Resulü'nün vazifesini tamamladığına dair gizli bir işaret mi var yoksa?
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.
2: Akra. Akra. Akra.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir, cebimdekinden paylaşmak da olabilir, elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar böyle. Ve hem karşı için hem de benim için, aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya, ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şeyi yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Sağduyulu akıl.
1: Hayata sağduyulu bir bakış. Aklı selim olmak. Şöyle bir durup düşünelim. Hiç düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor, yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmekte. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber, "Yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının." buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi, doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

İnsanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır. Ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

hayat kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular, bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü Fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Muhaddis Tirmizi'ye göre ise aklın anlamları şöyle. İyi ile kötüyü ayırt etme yetisi. Allah'ın hitabına muhatap olmayı sağlayan meleke, tecrübeyle edinilen bilgiler ve nesilden nesile aktarılan miras aklı. Farabi'ye göre faziletli ve iyi olanı tercih eden kişinin düşünme ve akletme. İbn Sina'ya göre aklı selim, insan aklının faal akılla ittisal kurarak en yüksek idrak seviyesine ulaşması anlamına gelir. Gazali'nin yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyulu bir akılla sıhhatli kararlar verebilir ve yol alabiliriz.

Sağduyulu akıl. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzu.

Radyomuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: yüksekteyken küçülmek, kuvvetliyken insaf etmek, gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete, aydınlığa erişeyim.
1: Akra.

0: eğitim nedir, fıtrat nedir ve bunun bununla uyuşması nasıl olur? Fıtrat demiş olduğumuz aslında çocuğun getirdikleridir. Beraber geldiğinde getirdiği içindeki potansiyelidir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Biz insanı fıtrat üzerine yarattık. Hatta hadislerde falan da vardır. Çocuk fıtrat üzerinedir. Onu daha sonra anne babası bozar. Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Müslümansa Müslüman yapar. Yani çocukların cehenneme gitmemesinin sebebi, çünkü zaten onlar en mükemmel şekilde gelmişlerdir. Ve onun getirmiş olduklarının çerçevesinde, içinde getirmiş olduğu potansiyelin açığa çıkma sürecidir. Dolayısıyla aslında burada şu küçük düzeltme yapmak isterim. Eğitim dediğimiz zaman fıtratla eğitim birbirine birazcık ters geliyor, zıt geliyorlar. Çünkü eğitmek demek eğmek, bükmek, şekil vermek, kalıba sokmaktır. Ama fıtrat demek aslında çocuk eğitilmez, çocuk yetiştirilir. Fıtrat demek kişinin doğasına göre büyümesine zemin hazırlamak demektir, yetiştirmektir. Dolayısıyla burada hani eğitim değil de yetiştirmek dediğimizde aslında daha doğru olur. Kendi içindekinin dışa çıkmasına yardımcı olmaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba. Yıldızlar gibi olan bir sahabeden söz edeceğiz bu programda sizlere. Süraka İbni Malik bugünkü konuğumuz. Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin bildirildiğinin 13. senesinde Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimiz'i ortadan kaldırmak için kesin karar almışlardı. Bu hususta ısrarlıydılar. Bunun üzerine Allahü Teala Habibine hicret etmesi için izin verdi. Resulullah Efendimiz Hazreti Ebubekir'e beraber hicret edeceklerini bildirince Hazreti Ebubekir'in gözlerinden sevinç yaşları aktı. Çünkü kainatın efendisiyle böyle bir yolculuk yapmak herkese nasip olmazdı. Hazreti Ayşe validemiz buyurmuştur ki, o güne kadar bir kimsenin sevincinden dolayı bu derece ağladığına şahit olmamıştım. Resulullah Efendimizle Hazreti Ebubekir hicret için yola çıktıktan sonra müşrikler arzularını yerine getirmek için Peygamberimizin hane-i saadetlerine uğramışlardı. Fakat Peygamberimizi evde bulamayınca şaşkına döndüler. Hatta Haşim oğullarının bütün evlerinde Peygamber Efendimizi aramaya koştular. Kureyş ileri gelenleri Hazreti Muhammed'in Mekke'den ayrıldığını öğrenince çılgına döndüler. Oradaki bütün iş sürenlere Peygamber Efendimizin gittiği yolu bulma görevini verip kendileri de onların peşi sıra gittiler. Sevr mağarasına vardıklarında iş sürücüler, "Adamınız bu mağaradan ileri geçmemiştir." dediler. Onlar Kureyş'e söylediklerinde gerçekten yanılmıyorlardı. Çünkü Hazreti Muhammed'le can yoldaşı mağaranın içindeydi. Kureyşliler sonunda onların izlerini bulmuştu. Hatta Hazreti Ebubekir gelenlerin ayaklarının mağaranın üstünde hareket ettiklerini görünce gözleri yaşardı. Resulullah ona sevgi, merhamet ve sitem taşıyan bir şekilde baktı. Ebubekir Es-Sıddık şöyle fısıldadı. "Vallahi kendim için ağlamıyorum. Ancak sana bir kötülük gelmesinden korktuğum için ağlıyorum ya Resulallah." Resulullah ona rahat bir şekilde "Üzülme Ebubekir. Allah bizimledir." dedi. Allah Hazreti Ebubekir'in gönlüne inşirah verdi. Daha sonra o gelenlerin ayaklarına bakmaya başladı. Sonra şöyle dedi. "Ya Resulallah, birisi ayaklarının bastığı yere baksa bizi muhakkak görür." Resulullah ona "Ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün?" buyurdular. Hazreti Ebubekir sustu. Sonrasında Kureyş'ten birinin diğerlerine şöyle dediğini duydular. "Gelin mağaranın içine bakalım." Ümeyye İbni Halef alay ederek "Kapısına yuva yapan şu örümceği görmedin mi? Muhammed İbni Abdullah'ın doğumundan da eski." dedi. Ancak Ebu Cehil, "Lat'la Uzza'ya yemin olsun ben onun yakınımızda olduğunu, konuştuklarımızı duyduğunu ve yaptıklarımızı gördüğünü zannediyorum. Fakat onun büyüsü bizim gözlerimizi kapattı." diye söylendi. Ancak onlar Peygamber Efendimizin durumunu öğrenmekten ve onu takip etmekten vazgeçmediler. Kureyş, Mekke ile Medine arasındaki yol boyunca sıralanmış kabileler arasında Hazreti Muhammed'i ölü veya diri getirene en iyilerinden 100 deve vereceğini açıkladı. Efendim, Süraka İbni Malik, Mekke yakınındaki Kudeyt'te kabilesinin toplantı yerlerinden birindeydi. Kureyş habercilerinden biri ansızın onların yanına girdi ve Hazreti Muhammed'i ölü veya diri getirene Kureyş'in koyduğu büyük mükafat haberini duyurdu. Ve orada birisi 100 deveyi duyar duymaz iştaha kabardı ve şiddetle ona sahip olmayı arzu etti. O Süraka İbni Malik'in ta kendisiydi. Fakat kendini tuttu ve başkalarının da iştaha kabarmasın diye hiçbir kelime konuşmadı. Bir salı günü Süraka bin Malik'in oturduğu bölge olan Kudeyt'te Müdlice oğulları toplantıda bulunuyorlardı. Bu toplantıya Süraka bin Malik de katılmıştı. O sırada Kureyş'in adamlarından biri gelip, "Ey Süraka, vallahi ben az önce sahile doğru giden 3 kişilik bir yolcu kafilesi gördüm. Onlar herhalde Muhammed'le arkadaşıdır." Süraka durumu anladı. Ancak ortada çok fazla miktarda mükafat vardı. Bunu kendisi elde etmek istiyordu. Onun için başkasının bundan haberdar olmasını istemiyordu. Bu yüzden ortada önemli bir şey yokmuş gibi konuştu. "Hayır, o senin gördüğün kimseler filan kişilerdir. Biraz önce geçmişlerdi. Onları biz de gördük."
Süraka, dikkat çekmesin diye hemen kalkmayıp biraz daha oturdum. Toplantı yerindekiler başka bir söze dalınca aralarından sıyrılıp hızla evine gitti. Cariyesine gizlice kimse görmeden atını çıkarmasını, vadinin ortasına götürmesini ve oraya bağlamasını söyledi. Uşağına da silahını hazırlayıp kimse görmeyecek şekilde evlerin arkasından kendisine getirmesini ve atına yakın bir yere koymasını emretti. Süraka zırhını giyip silahını kuşandı, atına bindi. Kureyş'in koyduğu mükafatı başkası kazanmadan Hazreti Muhammed'e yetişmek için hızla gidiyordu. Süraka İbni Malik kabilesinin sayılı süvarilerindendi. Uzun boylu, iyi iş süren ve yollardaki tehlikelere karşı dayanıklı birisiydi. Bütün bunlardan başka o, akıllı, zeki ve şairdi. Atı da çok değerliydi. Süraka, Peygamber Efendimiz'i aramaya koyuldu ve onlara nihayet yaklaştı. Saldırabilecek kadar yakınlaşmıştı ki, seslendi. ''Ya Muhammed, seni bugün benden kim koruyacak?'' Resul-i Ekrem Efendimiz de buyurdu ki, ''Beni cebbar ve kahhar olan Allahü Teala korur.'' O sırada Süraka'nın atının iki ön ayakları dizlerine kadar yere battı. Bundan kurtulup tekrar saldırmaya teşebbüs edince atının ayakları yine yere saplandı. Atın sırtından yere yuvarlandı. Bunu bir uğursuzluk sayıp ''Ne oluyor, ne oluyor kahrolasıca at?'' dedi. Ata tekrar bindi. Biraz gitti ama atı tekrar tökezledi. Uğursuzluk sandığı şey giderek fazlalaşmıştı. Dönmeye niyetlendi ama yüz deveye kavuşmak arzusu onu geri dönmekten vazgeçirdi. Atı sürmek istedi ama sanki o demir çivilerle çivilenmiş gibi yere çakılıp kalmıştı. Resulullah'a ve arkadaşlarına dönüp yalvaran bir sesle ''Hey, siz ikiniz, atımın ayaklarını kurtarması için Rabbinize dua edin. Söz veriyorum sizi yakalamaktan vazgeçeceğim.'' Resulullah onun için dua etti ve Allah atının ayaklarını kurtardı. Ancak iştahı yeniden kabarmakta gecikmedi. Atını onlara doğru sürdü ama bu defa atının ayakları öncekinden daha fazla kuma gömüldü. Onlardan yardım isteyerek şöyle dedi. ''Azığım, eşyam ve silahım senin olsun. Allah için söz veriyorum, arkamdan gelenleri sizi takip etmekten vazgeçireceğim.'' Onlar, ''Ey Süraka, sen İslam dinini kabul etmedikçe ben de senin deveni ve sığırını arzu etmem, istemem. Sen bizi gördüğünü gizli tut, hiç kimsenin bize yetişmesine meydan verme, yeter. Allahü Teala dileyince her şey oluyordu. Ona halis bir şekilde güvenilip, rızası yolunda yürüyünce akıllara durgunluk veren hadiseler meydana geliyordu. Resulullah'ı öldürüp büyük mükafatlara kavuşma hırsıyla kükreyen bir arslan misali, yola çıkan Süraka, şimdi munis, uysal bir çocuk oluvermişti. Her şeye kadir olan Allahü Teala, Habibine zarar vermemesi için Süraka'nın kalbini iyiliğe doğru çevirmişti. Elbette Allahü Teala Habibini yalnız bırakmayacaktı. Çünkü o, insanlara merhamet için onların dünyada ve ahirette ebedi saadet ve mutluluğa kavuşması için gönderdiği peygamberiydi. Peygamber Efendimiz ayrılmadan önce Hazreti Ebubekir'e Süraka'nın bir isteği olup olmadığını sormasını emir buyurdular. Hazreti Ebubekir sorunca Süraka dedi ki, ''Sizinle benim aramda emanname olacak bir yazı verir misiniz?''

Resulullah Ebu Bekir'den yazmasını istedi. O da kemik bir levha üzerine yazıp ona verdi. Ayrılmak üzereyken Resulullah ona, Süraka, Kisra'nın bileziklerini taktığın zaman kim bilir nasıl keyiflenirsin dedi. Süraka, dehşet içinde Hürmüz'ün oğlu Kisra'nın mı diye sorunca, evet, Hürmüz'ün oğlu Kisra'nın cevabını aldı. Ve Süraka, geldiği yoldan geri döndü. Halkın Resulullah'ı sormaya geldiklerini görünce, onlara söz verdiği gibi şöyle dedi. Dönünüz, ben buraları karış karış aradım. Benim yanılmayacağımı siz de bilirsiniz. Süraka'nın sözü üzerine onlar da geri döndüler. Hazreti Muhammed ve yol arkadaşları ile ilgili bu hadiseyi, onların Medine'ye varmış olduklarına ve Kureyş'in kötülüğünden emin bir yerde olduklarına kesin kanaat getirinceye kadar gizledi. Ebu Cehil, Süraka'nın Resulullah'la başından geçen olayı ve ona karşı davranışını duyunca, onunla dövüşmemesinden, korkaklık göstermesinden ve fırsatı kaçırmasından dolayı onu azarladı. Süraka, onun azarlamasına şöyle cevap verdi. Ebu Hakem, eğer atımın ayaklarının kuma nasıl gömüldüğünü görseydin, hiç şüphe etmeden Muhammed'in bir peygamber olduğunu ve ona kimsenin karşı koyamayacağını kabul ederdin. Ve o gün geldi. Mekke'den kovulmuş olarak ve gece karanlığında gizlice çıkan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine Mekke'ye aynı yere binlerce beyaz kılıç ve siyah mızrak arasında bir lider ve bir fatih olarak dönüyordu. Yeryüzünü kibir ve gururla dolduran Kureyş ileri gelenleri, korka korka yürekleri hoplayarak ve merhamet dileyerek onun yanına geliyorlar. Acaba bize nasıl davranacaksın diyorlar. O da peygamber cömertliğiyle gidiniz, sizler serbestsiniz diyordu. Süraka İbni Malik de devesini hazırladı. 10 sene önce Resulullah'ın kendisi için yazmış olduğu belgeyi de yanına alarak, Müslüman olduğunu huzurunda açıklamak için Resulullah'a gitti. Süraka bakınız nasıl anlatıyor İslam'a teslim oluşunu. El Cirani'de peygambere yetiştim. Bir ensar birliğine katıldım. Onlar mızrakların saplarıyla bana vurmaya başladılar. Şöyle diyorlardı. Sen ne arıyorsun? Safların arkasından ilerleyerek Resulullah'ın yanına yaklaştım. Devesinin üzerindeydi. Belgeyi kaldırdım. Ya Resulallah! Ben Süraka İbni Malik. Bu da senin bana verdiğin belge dedim. Resulullah, yaklaş bana Süraka, yaklaş. Bugün sözünü yerine getirme ve iyilik günüdür buyurdular. Böylece ben onun iyiliğine nail oldum. Süraka İbni Malik'in Resulullah'la görüşmesinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Resulullah Rabbine kavuştu. Hazreti Süraka çok üzüldü. 100 deve için onu öldürmeye niyet ettiği gün gözünün önüne geldi. Dünyanın bütün develerini verme fırsatı olsaydı da Resulullah geri gelseydi. O Resulullah'ın, Süraka, Kisra'nın bileziklerini taktığın zaman kim bilir nasıl keyiflenirsin sözünü tekrar edip duruyordu. Çünkü bundan hiç şüphesi yoktu. Günler yine birbirini kovaladı ve Hazreti Ömer halife oldu. Onun zamanında Müslüman askerleri fırtına gibi İran'a doğru estiler. Orduları yenmeye, tahtları sarsmaya ve ganimetler elde etmeye başladılar. Nihayet Allah, Kisra'ların devletine onların eliyle son verdi. Hazreti Ömer'in halifeliğinin sonlarına doğru, bir gün Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın adamları halifeye müjdesini vermek üzere Medine'ye geldiler. Müslümanların Beytütmaline, Allah yolunda savaşanların elde ettiği ganimetlerin 1/5'ini getiriyorlardı. Ganimetler önüne konulunca Ömer dehşetle onlara baktı. Ganimetler içinde Kisra'nın inciden tacı, altın ipliklerle dokunmuş elbiseleri, kıymetli taşlar dizili kemeri, benzeri görülmemiş 2 bileziği ve sayılmayacak kadar kıymetli eşyalar vardı. Ömer elindeki sopayla bu değerli hazineyi karıştırmaya başladı. Sonra etrafındakilere dönüp, bunları teslim edenler pek emin kimselerdir. O sırada orada bulunan Hazreti Ali şöyle cevap verdi. Sen namuslu oldun, halkın da namuslu oldu. Ya emiral müminin! Eğer sen yeseydin mutlaka onlar da yerdi. Bu arada Hazreti Ömer, Süraka İbni Malik'i çağırdı ve ona Kisra'nın gömleğini, pantolonunu, çizmelerini ve diğer elbiselerini giydirdi.

Kisra'nın kılıç ve kemerini de taktı, basma tacını koydu, bileziklerini taktırdı. Evet, hani şu Peygamber Efendimizin önceden bildirdiği bileziklerini. Süraka bu bilezikleri bileğine takmış, çok geniş olduğu için bilezikler dirseklerine kadar uzanmıştı. Süraka bu sırada Resul-i Ekrem'in seneler önce buyurduğu mübarek sözü hatırlayıp bu mucize karşısında ağladı. Süraka'nın bileğinde bu bilezikleri gören Hazreti Ömer de buyurdu ki, Kisra'nın iki bileziğinin Müdlice oğullarından biri olan Süraka bin Malik'in bileklerine takıldığı günü bize gösterdiği için Allahü Teala'ya şükürler olsun. Daha sonra da başını gökyüzüne kaldırıp, Allah'ım, bu malları Resulüne verdin. Onu benden daha çok severdin. O senin yanında daha değerliydi. Hazreti Ebu Bekir'e de verdin. Onu benden daha çok severdin. Ve senin yanında daha değerliydi. O malı bana da verdin. Ama onu beni cezalandırmak için vermiş olmandan sana sığınırım. Süraka İbni Malik 645 senesinde Hazreti Osman zamanında vefat etmiştir efendim. Allah şefaatlerine nail etsin.

0: Bir sonraki programda yeniden buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Cami. Kainat birbirine zıt ve birbirine benzer olan varlıklarla bezenmiştir. Gece ile gündüzü, güzelle çirkini bir araya toplayan, denizler, hava, madenler ve insanları bir araya getiren Allah Teala'dır. O, birbirlerine

toplayıp, elementleri bir araya getirip, moleküllere cem edip, sayısız canlı ve cansız cisim ve organizmaları oluşturmuş ve oluşturmaktadır. Bütün övgü ve erdemleri zatında toplayan Allah, mükemmelliklerin hepsini zat, vasıf, fiil ve isim olarak kendinde toplayandır. Dünyada bizlere tanınan her türlü imkanın ve nimetin hesabı sorulacağı için Allah bütün yaratıkları kıyamet günü cem edecek, toplayıp hesaba çekecektir. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen insanları geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir günde toplayacak olansın. Hiç şüphesiz Allah sözünden dönmez. Evet, bu ayet-i kerime öldükten sonra diriliş hakkında şüpheye düşen insanlar için inmiştir. İnsan bedeni ölümle darmadağın olacak ama öldükten sonra onları cami olan tekrar diriltecektir. Ruh ve cesedi bir araya getiren Rabbimiz, cennette de birbiriyle ülfet eden kalpleri orada tekrar birleştirecektir. İman edenleri toplayacak, orada buluşturacaktır. Allah dünyadayken toplandıklarımız kimlerse, ahiret aleminde de bizi onlarla bir araya toplayacaktır. Kimleri seversek, kimlerle dostluk kurarsak, onlarla buluşturacaktır. O sebeple sevdiklerimize ve oturduğumuz meclislere dikkat etmemiz önerilir. Çünkü küfre rıza küfür, günaha rıza günahtır. Küfre razı olan kimse kendisi de kafir olur. Dini yönden hoş olmayan bir münkeri görüp de ona razı olan ve o münkeratı yapanların arasına karışan, bil fiil o münkeri yapmasa bile günah bakımından yapanlardan bir farkı olmaz. Bunun ayetlerden delili ise şudur. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar, bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah, münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır.

Tabii oturan kimse razıysa durum böyledir. İçten kızıp da korkarak ve takiye yaparak oturması farklıdır. Bu ismin dünyada bir tecellisi de bizlerin eş, ebeveyn, kardeş, arkadaş, meslektaş gibi bağlılıklar ihsan etmesiyle aramızda kalbi yakınlıklar doğması ve gönüllerimizi birleştirmesidir. Dünyada farklı kimlik ve milliyete mensup insanları düşünelim. Yaşamla ilişki kurma biçimlerimiz, kendimizi tanımlayışımız, arzularımız, hayallerimiz başka başkadır. Rabbimiz tüm bu çeşitliliği sergileyebileceğimiz dünya hayatını bize bir geçim kaynağı ve mekanı olarak kısa süreli bir yararlanma vasıtası kılmıştır. Biz insanların yeryüzünde toplanması tıpkı karıncaların toprakta öbekleşmesine benzer. Dereler denize ulaşmadan önce orman tabanındaki çöküntüleri doldurarak gölleri nasıl oluşturuyorsa, kainattaki her bir toplanmanın bir sebebi hikmeti ve arka planı vardır. Turnalar, kırlangıçlar öbek olup göçü gerçekleştirirler. Bal arılarından oluşan bir kolonide bir ana arı, on binlerce işçi arı ve yüzlerce erkek arı cem olarak faaliyette bulunurlar. Kovan içerisinde kendi vücudundan salgıladığı bal mumuyla oluşturduğu peteklerde toplanarak çalışırlar. İnsan grupları da bu açıdan incelendiğinde cami esmasının mazharıdırlar. Mesela İslam'ın mabedi içinde biz cami adını veriyoruz. Neden? İnsanları ibadet için toplayan, içine alan bina olduğu için. İçtimai hayatın yaşandığı,

Sorunlara çözümler sunulan, insana huzur veren, kucaklayıcı bir toplanma mekanı olan camiler, Peygamber Efendimizin yalın ama işlevsel mescidine benzer. Bugünse mimarisiyle gökdelenlerle yarışmaya çalışan, güç ve ihtişam vurgulamak istediğimiz camilerin bu toplanma fonksiyonlarını yitirdiğini gözlemliyoruz. Yine Kelam-ı İlahi'nin çevresine öbekleşen Müslümanların El-Cami ismi şerifinin masariyetini sergilemesi, tefrikadan uzaklaşarak vahdette toplanmaları, birlik olmalarıdır. Ayrıca çoklukların içinde daima bir olanı görebilmektir. Eğer ki bin ayna olsa bakan bir, gören bir, görünen bin bin görünürdü.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

0: insan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek. Yani nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak, efendim batıcılık yaparak, düzenbazlık yaparak, devrimbazlık yaparak Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Müslümanları zora mı soktun? Hayır mı işledin? Şer mi işledin? Tembellik mi yaptın? İbadet mi yaptın? İnsanlara iyilik mi yaptın? Kötülük mü yaptın? Kan mı kusturdun? Can mı yaktın? Rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama iyi insanlar da mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami. Akradaşım, yoldaşım.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimizde bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek, artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görünme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken, ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ve ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki. İkisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak, istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
4: إن هذا القرآن صعب مستصعب
3: لمن كرهه ميسر لمن تبعه. Şimdi burada herhalde Kur'an, ya şu elimizdeki kitabımız, kitab-ı azimşan olan Kur'an-ı azimşan, sağ, sakın, zor, evamir-i ilahiyle dolu için, yasaklarla dolu için. Bir taraftan evamir-i ilahi yapacaksın, bir taraftan da menahiden sıkılacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma, kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı önünde yiyeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca efendi? Bunun için sağ, kızım Allah yasak etti bunları dersen, oğlum yasak etti dersen, aman der. Ne kadar ağır bir iş bu. Müstasap da onu terkir için geliyor. Ne için bu? Limen kerihuhu. Hoş görmeyin. Zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen temrehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara. Cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tebşirat kaynağıdır. Bunun için şurada şöyle izletmiş. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an evimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de sudan çıksa derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde onur yok. Ve yezidühüm nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yehbeddûne inkıta'ahu likerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüz edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesi ister. Hazreti Allah Celle ve Ala bunu haber veriyor. Diyor, فَإِذَا زَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima, hoş görmezler. Aksi gibi وَإِذَا ذُكْرَ اللّٰهِ وَإِذَا ذُكْرَ اللّٰهِ وَحْدَهُ مَأَزَّتْ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا اِنِّ بِاللّٰهِ. İşmezzet, ürkmek, nefret etmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Bu, Kur'an okunduğu vakitte bu gibi haller kendisinde olan insanlar münafıklığın alameti oluyor. وَإِذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Bir hikaye, bir bakla, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz vakitte herkes sürur içerisinde dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, sıkılıyor, daralıyor. Çünkü işine gelmiyor. مُيَسَّرُونَ لِمَنْ تَبِعُهُ. Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler تَكْشَئِغُ مِنْ هُجُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَبْنَ رَبِّهُ. Bu Kur'an okunur ki böyle titrerler. İçlerinden, dışlarından da titrerler. سُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَا جِدِ اللّٰهِ. Ondan sonra Allah-u Teala'nın zikriyle sakin olurlar. Hadisim de böyledir. وَاِنَّ حَدِيَتِي صَابٌ مُسْتَصْحَبٌ لِمَنْ كَرِيهَ مُيَسَّرُ لِمَنْ تَبِعَ. Şimdi mesela yukarıda paralar sizi helak edecek dediğimizde bunu bizim de gönüllerimiz oluyor. Neden? Parayı seviyoruz. Para hepimizin işine geliyor. Yaşama parada. Para olmazsa hiçbir şey olmaz. Parasız. مُيَسَّرُ لِمَنْ تَبِعَ مَنْ سَمِعَ حَدِيَتِي فَحَفِظَهُ وَعَمِلَ بِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْقُرْآنِ. Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller, ve onunla amel ederse o da ehli Kur'an ile beraber haşrolacaktır. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِحَدِيثِ فَقَدْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ. Hadisine kıymet vermeyen insanlar Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler dünyası da ahirette berbat perişandır. Allah muhafaza etsin.
4: اِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَرْسَلَ اِلَيَّ اَنْ تَقْرَى الْقُرْآنِ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَتْتُ اِلَيْهِ اَنْ هَوْبِنَ عَلَى اُمَّتِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ اَنْ اَقْرَأُوا عَلَى حَرْفٍ فَرَدَتْتُ عَلَيْهِ اَنْ هَوْبِنَ عَلَى اُمَّتِ فَاَرْسَلَ اِلَيَّ اَنْ اَقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةُ اَحْرُفٍ وَذَلِكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ عَلَى اُمَّتِ مسألة يسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخذت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه القلب حتى إبراهيم. جناب البيغمبر
3: sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an, bilmiyorum aşere okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatını okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Bu hafız geldi de Mısır'dan gelmiş. Beş kıraat ediyorlarmış. Ne bilelim biz? Okurken burasını yanlış buldum ben de, bizim hafız. Haydar Efendi var. Ha dedi, bu beş kıraatından okuyor dedi. Bunlarınki böyledir. Aynı kıraat, aynı manadır. Fakat çıkıyor bazı yerde. Bazı yerde kısa yapıyor bir şeyler. Şimdi Hazreti Übey bin Ka'b olsa gerek Übey diyor. Bir namaz buluyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuran da olur mu? Bir birisi daha gelmişti, bir başkası. O da bir başka kıraat. Onunkunun başkası. Aha demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı bir kıraat. Nasıl şey? Bunların ikisini önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah. Bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadık sizden. Nasıl okudunuz? Okuyun bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel. İyi. Güzel okudular. Demiş Kur'an bana geldi. 7 harf üzerine okuma Cenab-ı Hak'tan müteaddit defalarda ricamla kabul edildi. Her defamda Cenab-ı Hak ayrı bir kıraat ile kavim, tabi Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş demek. Hafız Zekai Efendi ben hacca gittiğim vakitte orada. Oralı. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki Hafız abi bir Kur'an okudu, dinleyelim dedim. Bize buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim, buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şerifi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yo dedi, hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi, kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktidası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz mı? Belli olur daima.
5: İn künte tuhibbuni fettehid dil belai ticfafa ile ahir hadis. Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevkide o hafıza ne güzel okuyorlar ama bayılıyor insan. Bu Peygamber'in ne güzel mertiyeleri var. Sesleri de güzel. Maşallah insan bayılıyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada diyor ki eğer sen beni seviyorsan, bu sevmende sadıksan belalara hazır oluyor. Zaruretlere, sıkıntılara hazır. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmiş nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması sebebiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen verecek.

altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatleymiş. Öyle oldu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretli dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi saltanat, bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip, ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Yine burasını bırakacak, bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak, ne mutlu o cennet, cennetin çeşit nimetleri bize verilecek. Yok, bu dünyayı aldanmış da efendim, imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafa girecekse ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlıyor. Allahümme, ey benim Allah'ım. Femen ahabbeni, kim beni seviyorsa. Ferzukul afaf, ona iffet. İffet, haramlardan kaçsın. İffet, yalnız namus değil, bütün haramlardan kaçmak olur. Bugün iffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet çok büyük mertebedir. Bu iffetini muhafaza etmeyen insan, haramdan kaçınmayan insan ki o da hiledir. Bu hilenin cezası olarak düşmanın musallat olmasına sebep olur. Bu haramların irtikabı. Ferzuklu afaf, haramlardan Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsinler. Şimdi bak bu kanaat çok mu? Bir ibadet halinde. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan meclislere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar, iner. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa şey olurlar, dünya yağmur olmazsa felaketli düşerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar. Rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya, vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Yönlüğüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tuttuk da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyesini efendim o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nuru ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hastır. Yoksa kendiliğinden almaz o. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacak. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? Binaenaleyh kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz şimdi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. Bu müminleri bazı kamilleri çok var. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip bükülüp tadarru niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Hakk'ın, Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak, bunun kıymetine bak. Bu mümini kamil. Her müminin

Kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline masuf Allah-u Teala'nın. Yani her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf bir değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maksat olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet-i ilahiyeye maksat olmadıkça olmaz. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine, Müdullah istedi, Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da sizi sever. Bu bizi muhakkak seviyor. Allah'tan. Sevmesi yaratma. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Allah kusurlarımızı affı muhafet eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesmeden kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Mandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik.

0: üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya

da izleyebilirsiniz. Akra Medya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra'da yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 deleginin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akra Medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşma ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor. Sayed Erden Dijital Farkındalık Projesi. Sağlık ve Yaşam Derneği Sayed Er, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan bilinçli şekilde yararlanılması ve özellikle çocukların dijital yaşamına doğru rehberlik edilmesi amacıyla Dijital Farkındalık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Sosyal Medya İçerik Üretim Workshop'unda dijital iletişim ve içerik üretiminin farklı boyutları ele alındı. Programda içerik stratejisi, hikaye anlatımı, metin yazarlığı, görsel dil, dijital medya ve yapay zeka destekli içerik üretimi gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Uygulama bölümünde katılımcılar ekipler halinde çalışarak gerçek bir Sayed Er briefi üzerinden içerik fikirleri geliştirdi. Hazırlanan çalışmalar program sonunda son olarak değerlendirmeye alındı. Bu çalışmayla eğitim boyunca edinilen bilgilerin doğrudan uygulamaya aktarılması ve katılımcıların birlikte üretme deneyimi kazanması amaçlandı. Program sonrasında yapılan değerlendirmede katılımcıların %93'ü etkinlikten memnun kaldığını belirtirken aynı oranda katılımcı benzer eğitimlerin devam etmesini istedi. Mikroplastikler artık her yerde. Gözle görünmeyecek kadar küçük ancak çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri giderek daha fazla araştırılıyor. Mikroplastikler çapı 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardan oluşuyor. Plastik poşet, şişe ve ambalajların parçalanmasıyla oluşabilen bu parçacıklar tekstil lifleri, balık ağları ve bazı günlük ürünlerden de kaynaklanabiliyor. İçme suyundan gıdalara, deniz ürünlerinden sentetik tekstillere kadar pek çok alanda mikroplastiklere rastlanabiliyor. İnsanlar mikroplastiklere solunum, içme suyu ve besinler yoluyla maruz kalabiliyor. Bu nedenle uzmanlar günlük yaşamda plastik kullanımının azaltılmasına dikkat çekiyor. Plastik poşet yerine kumaş çanta veya file, plastik şişe yerine cam şişe ya da çelik matara tercih edilebilir. Evlerde ise plastik ürünlerin yerine cam, ahşap ve porselen gibi alternatiflere yönelmek mümkün. Mikroplastiklerden tamamen kaçınmak zor olsa da plastik kullanımını azaltmak yine bizim elimizde. Doğayı korumak büyük değişimlerden önce günlük tercihlerimizle başlıyor. Mikroplastiklerin kaynaklarını ve günlük hayatımızda bu parçacıklara maruziyeti azaltmanın yollarını Akra Medya'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan dosya haber videosunda ve internet sitemizde yayınlanan Kendisi Küçük, Etkisi Büyük, Mikroplastikler başlıklı dosya haberimizde daha detaylı bulabilirsiniz. Aromalı elektronik sigaralar sanılandan daha zararlı. Milyonlarca kişinin kullandığı elektronik sigaralarla ilgili yeni bir araştırma, aromalı ürünlerin sanılandan daha zararlı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, elektronik sigaralarda kullanılan aroma verici kimyasal katkı maddeleri nikotin içermese bile eklem sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle tarçın ve mentol aromalarının kıkırdak hücreleri üzerinde daha zararlı etkiler oluşturduğu belirlendi.
Bu maddelerin kıkırdak hücrelerinin ölümüne yol açabildiği gözlemlendi. Çalışmada kimyasal aroma maddelerinin hücrelerin sağlıklı doku oluşturma ve dokuyu koruma kapasitesini de bozduğu tespit

0: Tespit edildi. Bu maddelerin hücrelerde iltihaplanmayı artırdığı ve doku yıkımıyla şişmeye ulaşabilecek değişiklikleri tetiklediği de belirtildi. Araştırmacılar, elde edilen bulguların elektronik sigaralara aroma veren katkı maddelerinin sanıldığı kadar zararsız olmadığını gösterdiğini ifade etti. Elektronik sigara kullanımının kas iskelet sistemi ve genel doku sağlığı üzerindeki etkilerinin daha kapsamlı araştırılması gerektiği de vurgulandı. Uzmanlar elektronik sigaraların yalnızca nikotin nedeniyle değil içerdiği diğer kimyasal maddeler nedeniyle de sağlık açısından risk taşıdığına dikkat çekiyor. Batarya ile çalışan bu cihazların ağır metaller, uçucu organik bileşikler ve kansere yol açabilen bazı kimyasallara maruz bırakabileceği belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Ayrıca yağışların da kuvvetli olduğu bölgeler söz konusu. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağışlar var. Hatay ve Osmaniye'de ise akşam saatlerinde yağışlar kuvvetleniyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman için de yağış uyarısını ekleyelim. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli olmakta fayda var. Öte yandan Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 60 kilometre ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca hafta boyunca yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı bir hava söz konusu. Yarın ve çarşamba günlerinde yağışların aralıklı olarak doğu bölgelerde devam etmesi, batı ve iç kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar hafta boyunca yurt genelinde mevsim normallerinin altında. Öyle ki Kars'ta ve Rize'nin yüksek kesimlerinde Kaçkaylar'da beyaz örtü görünmeye başlandı.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Kızılcahamam, Kahramankazan, Ankara, Çorum, Merzifon, Antalya, Alanya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür.

Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini üçer defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. O cümleye, o gruba, o hadis-i şerifin anlamı içine girer faaliyetlerimiz. Hadis-i kutsi olarak rivayet edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye, benim rızam için birbirlerini ziyaret edenlere benim muhabbetim, yani Allah'ın kulu sevmesi, razı olması, benim muhabbetim vacip olur, hak olur diye buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi de sevgisine, rızasına vasıl eyler inşallah. Müslümanlar arasındaki muhabbetleri, dostlukları, Allah-u Teala Hazretleri ziyaretleri, yardımlaşmaları, samimi ilişkileri kuvvetlendirsin. Çünkü Müslümanlar dünya üzerinde, dünyanın her yerine yayılmışlar maşallah. Hiç ummadığım kasabalarda efendim Müslüman kardeşler gördüm. Efendim camiler açılmış. En ummadığım uzaktaki kasabalara dahi yayılmışlar. Artık Almanya'da Türkleri, Müslümanları, camileri, ezanı bilmeyen, duymayan, tanımayan ahali kalmamıştır. Amerika'da da öyle. Elhamdülillah. Her yerde İslam yayılıyor. Kimse kimseyi o bakımdan, inancından dolayı, kılığından, kıyafetinden, başörtüsünden dolayı kınamıyor. Güzel bir şey. İmrendim. Tabi paralarına in God trust, biz Allah'a tevekkül ediyoruz diye, efendim tevekkül ederiz diye yazmış olmaları da başka şeylerde, paralarda görünmeyen güzel bir şey. Yani inançlarını paralarına, herkesin elinde dolaşan paraya aksettirmiş oluyorlar. İnançlarının şekillerini, efendim işaretlerini paralarına işlemiş oluyorlar. Bunlar tabii güzel şeyler. İnsan burada bu duygularla medeniyetin karşılıklı insanların birbirlerine, inançlarına sevgi, saygı duymasının, ilgi duymasının, nezaket ve efendim zarafet dairesi içinde birbirlerine bakmasının güzelliğini görebiliyor. İnşallah bizdeki aşırılıklar, sivrilikler de efendim bertaraf olur da o güzel, engin İslam'ın güzel, engin, tatlı kardeşlik havası hakim olur. Kimse kimseye yan bakıp efendim kaş çıkıp baskı yapmaya kalkışmaz. İslam'da muhabbet çok önemli. Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesi fevkalade önemli. Candan bir sevgiyle Müslümanlar birbirlerini kardeş olarak görüp efendim yardımlaşması lazım ve birbirlerini sevmeleri gerekiyor. İhtiyaçlarına, yardımlarına koşmaları gerekiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Abdullah İbni Mübarek'in bir rivayet ettiğine göre, men akarra bi ayni müminin akarrallahu bi aynihi yevmel kıyame. Kim bir mümin kulun gözünü efendim serinletirse, yani göz serinliği verirse ona, Allah da onun kıyamet gününde kendi zatına, kendisine göz serinliği verir. Göz serinliği Araplarda yani gönül hoşluğu, gönül şenliği manasında kullanılıyor. Yani gözümün şenliği dediği zaman yani gönlümün süruru, neşesi manasına geliyor. Kim bir kimsenin gözünü serinletirse yani kurret-i ayn dediğimiz durum olursa yani gönlünü hoş ederse, sevindirirse demek. Kim bir müminin kalbini yapar, sevindirirse Allah da onun ahirette kalbini hoş eder, onu sevindirir, onun gözünü şenlendirir, serinletir diye buyurmuş oluyor. Buradan tabii Müslüman

Müslümanı sevindirmesi gerektiğini, onun sevineceği hareketlerde bulunması, tavırlar takılması gerektiğini, yüzüne gülerek bakması gerektiğini, efendim güzel sözler söylemesi gerektiğini anlıyoruz. Hemen tabii bu arada şeklen yapılması gereken iş olarak da musafaha dediğimiz hadise var. O husustaki bir hadis-i şerifi de okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, tamamu tahiyyeti el ahzü bidiyedi vel musafahatü bil yümna. Ebu Ümame el-Bahili Hazretlerinden rivayet edilmiş bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, selamlaşmanın tamamı mükemmel olması, kamil olması elini tutmakla olur. Karşısındaki kimsenin elini avuçlarına almakla olur. Ve sağ ellerle efendim musafaha yapmakla olur. Yani bir insan bir kimseyi sevdi mi elini avucuna alır. Hem bir taraftan elini tutarken sevgiyle, bir taraftan da sevgiyle yüzüne bakar. Tatlı güzel sözler söyler. O manzara canlanıyor gözümüzün önünde. Yani esselamu aleyküm demek bir selamdır. Ama selamlaşmanın tamam olması eli tutmakla, efendim sağ ellerle musafaha yapmakla olur diye Efendimiz buyuruyor. Musafaha dediğimiz selamlaşma, elleri tutuşarak yapılan selamlaşma, şöyle baş parmaklar yukarıda olmak üzere yapılan bir el tutuşma şeklidir. Her iki elde birden karşı tarafın iki eli tutulursa daha samimi, böyle daha candan bir durum oluyor. Bazıları da musafaha ederken hürmeten karşısındakinin elini öpmeye kalkıyorlar. Efendim onun üzerine öteki de öptürmemeye uğraşıyor. Bunu böyle harem-i şerifte falan görüyoruz, böyle güzel tevazu sahnelerini. Efendim o da onun elini öpmeye çalışıyor falan. Hasılı böyle elle musafaha yaptığı zaman selamlaşma daha sıcak olmuş oluyor. Sevgi daha güzel ifade edilmiş oluyor. O zaman selamlaşmanın tamamı böyledir diye bildirmiş. Selamlaşma bir muhabbet eseridir. Musafaha daha üstün bir sevgi eseridir. Bunların hepsi çok çok güzel şeyler. Efendim mümini sevindirmenin çok çok çeşitleri var. Parası olan parasıyla sevindirir ama hiçbir şey olmayan tatlı diliyle, güzel tavırlarıyla efendim sevgisini ifade edecek efendim davranışlarla o şeyi, gönül almayı gene sağlayabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabii bu sevginin tahakkuk etmesine çok önem vermiş ve hadis-i şeriflerde tavsiye buyurmuş. Sevginin artması için tavsiyeleri var. O hadis-i şeriflerden bir ikisini size nakledeyim. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu teala anhanı rivayet ettiğine göre, tehadev ezdadu hubbe buyurmuş. Yani birbirinizle hediyeleşin, o zaman birbirinize karşı muhabbetiniz tabi ifade edilmiş olduğundan hediye yoluyla işte muhabbetiniz artar. Ha bak bu beni seviyormuş da hediye verdi diye, o da ona hediye verir. Mümkünse hediyeyi hediyeyle tabi karşılamak lazım. Efendim ve bunu da zarif bir şekilde yapmak lazım. Yani hemen anında birisi birisine verip ötekisi de ona karşılığını verdiği zaman biraz tatsız oluyor. Yani ben senin hediyenin altında kalmak istemiyorum gibi bir tavır. O da iyi olmuyor. Zamanı kollamalı, fırsat kollamalı. Bu bana hediye vermişti. O da bir zamanı gelince ona vermeli diye düşünüyorum şahsen. Ama hediyeleşmeyi Efendimiz tavsiye ediyor. Hatta başka bir hadis-i şerif daha okuyalım. Tehadev, tehada, yetehada, tehadev olacak hareketi, böyle okunuşu. Tehadev ve innel hediyede tudaihul hubbe ve tezhebu bigavaili sadr buyurmuş. Hediyeleşin birbirinizle, çünkü hediyeleşmek, hediye vermek, verilen hediye sevgiyi kat kat arttırır ve insanın içinde, kalbinde, göğsünde efendim saklı olan çeşit çeşit efendim kinleri, kırgınlıkları, gaideleri giderir buyuruyor. Demek ki Müslümanlar birbirlerini çok sevecek, sayacak, sevgisini selamla ifade edecek, musafaha ederek ifade edecek, hediye vererek ifade edecek. Efendim bunların çok faydası var. Bazı kimseleri görüyorum, hediyeyi kabul etmiyorlar. Böyle şey bir tavırda. Efendim minnet altında kalmak istemiyorum, teşekkür ederim, alamam, almam filan diyor. Bu da doğru değil. Hediyeyi almak lazım. Mümkünse karşılığını münasip bir zamanda vermek lazım. Eğer parası yetmiyorsa, imkanı yoksa hediye verecek, dua eder karşı tarafa, o da hediyedir. Duası da karşı tarafa fayda sağlar. Efendimiz hediyenin alınmasını, verilmesini uygun görmüş ve bir ifadesinde şöyle geçiyor. Efendim, men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu ve innemâ hiye kerametullahi.

0: فَلَا تَرُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif, dikkatle dinleyin, aklınızda kalsın, önemli. مَنْ اَكْرَمَهُ اَخُوهُ الْمُسْلِمِ Her kime ki Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuşsa, فَلْيَقْبَلْ كَرَامَتَهُ O ikramını, o arkadaşının kendisine yaptığı ikramı, hediyeyi, ikramı kabul etsin. Yani reddetmesin, almazlık yapmasın demek yani. Ve اِنَّمَا هِيَ كَرَامَتُ اللّٰهِ Çünkü verdiren Allah. O hediye, o ikram, o keramet Allah'tandır. فَلَا تَرُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ Allah'ın size o kulu vasıtasıyla gönderdiği o ikramı reddetmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki yani söyleyene değil, söyletene bahsettiği gibi verene değil, verdilene efendim hürmeten hediyeyi almak lazım. Hadis-i şerifte böyle anlaşılıyor. Efendim hatta başka bir hadis-i şerifte de İbn Ömer radıyallahu anh'dan açıkça beyan edilmiş. Men ekreme ahahu fe innema yukrimullah. Yani kim kardeşine ikram ederse, bir hediye, bir şey efendim ikramda bulunursa, o Allah'a ikram etmiş olur diye. Yani ikram eden karşısına ikramda bulunduğu zaman Allah'ın hoşuna gidecek bir şey yapmış oluyor. Allah'a ikramda bulunmuş oluyor. Diyelim ki bir elma ikram et mesela. Yani o hediye, o ikram Allah'a ikram edilmiş gibi çok muazzam bir kıymetli bir şey oluyor. Ötekisi de elmayı alacak çünkü o elmayı da Allah ona verdirtiyor. O da Allah'tan ona hediye. Alınan hediye de Allah'ın bir ikramı olmuş oluyor. Bu iki yönlü yani önemli. O bakımdan Müslümanlar hediyeleri birbirlerine karşı ikramları almalı ama karşılığında da mümkünse münasip bir zamanda karşılığını vermeli. Çünkü tehadev demek karşılıklı bu işi yapın demek. Bu şeydir, işteşlik fiilidir, müşareket fiilidir. Yani o sana versin, sen ona verin ki karşılıklı olsun. Tek taraflı olup da hani bizim eskilerin tekerlemesi var. Rabbena hep bana. Yani o tarzda tek yönlü olursa istismar gibi olur. Birisinin sömürmesi, ötekilerin sömürmesi gibi olmaması lazım. Dikkat etmek lazım. Efendim o bakımdan ikramı almalı, mümkünse karşılığı da vermeye çalışmalı. Allah-u Teala Hazretleri efendim ne kadar güzel dinimizin emirleri. Çok şükür Rabbimize bize İslam'ı nasip etmiş. Birisinden bir ikram gelirse Allah'ın ikramı efendim Allah bize ikram etmiş gibi oluyor. Efendim biz birisine bir şey ikram edersek Allah bize ikramda bulunuyor. Allah'a yapılmış bir ikram gibi oluyor. Her yerden güzel. Burada bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Üzerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Men ekramahu ehuhul müslim. Her kime ki Müslüman bir kardeşi efendim ikramda bulunursa fel yakbel kerametehu. Onun ikramını kabul etsin. Keramet kelimesinin kullanışına dikkatinizi çekmek istiyorum. Kerameti biz ne manaya kullanırız? Evliyaullah'ın olağanüstü efendim yaptığı bir iş, şaşılacak bir iş. Yani peygamberlerin yaptığına mucize diyoruz. Evliyaullah'ın olağanüstü işlerine de keramet diyoruz. Bakın burada keramet ne manaya kullanıyor? Men ekremehu ehuhul müslim fel yakbel kerametehu. Her kime ki bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunursa onun o ikram ettiği ikramını, ikram ettiği şeyi, eşyayı, kerameti yani kabul etsin. Keramet ikram manasına geliyor. Yani verilen, ikram olarak verilen bir şey manasına geliyor. Burada kerametin ne demek olduğunu iyice anlamış olsun diye kardeşlerimiz bu kelimenin kullanışında dikkatinizi çekmek istedim. Efendim keramet aslında ikram edilen şey demek. Evliyaullah'a olağanüstü haller de Allah'ın bir sevgisinden dolayı ikramı olduğundan ona keramet deniliyor. Yani dikkat edilirse büyükler o olağanüstü olayı o kişinin kendi zatına bağlamamışlar. Allah'ın ikramı olarak görmüşler. Allah o kulu seviyor, Allah o kula ikram ediyor. O da olağanüstü bir şeyi efendim ısrar ediyor. Bir ikram olarak yapıyor. Onun için Allah'ın o ikramına keramet denilmiş oluyor. Yani kerametin anlamının doğru anlaşılması için önemli. Ben bir konuşmamda demiştim ki her şeyi yapan Allah-u Teala Hazretleri'dir. Tabii bu çok doğru bir söz. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yok. Her şeyi yapan Allah. Evliya Allah'ın da kerameti Allah'ın ona bir ikramı. Allah onu nasip ediyor da ondan öyle oluyor. İşin ilk kökünü bilmek ve her şeyin Allah'tan olduğunu anlamak bakımından önemli. Evet, aziz ve sevgili kardeşlerimiz sevgiden, muhabbetten, efendim musafahadan, ikrama derken efendim böyle güzel güzel şeyler konuşmuş olduk. Müslümanın böyle Müslümana karşı sevgi arttırıcı şeyler yapması gerekir. Rabbimizin huzuruna şu dünya imtihanını başarmış olarak, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Mevlamız bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize gönüller dolusu sevgiler, selamlar, dualar ve temenniler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahengi ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahengi ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Berceste, seçkin ve hafızada kalan mısra. Edebiyatta berceste, seçkin, hemen öne çıkan, hatırlanan anlamındadır. Mısra-i berceste ise bir şiirin içinden söylenişindeki güzellik, anlamındaki derinlik ve duygusundaki yoğunlukla ayrılıp tek başına yaşamaya başlayan adeta şiir kıymetine erişmiş dizelere verilen ad. Bazı mısralar vardır ki şiirin tamamı unutulur fakat o bir tek dize hafızalarda kalır, dilden dile aktarılır. Koca Ragıp Paşa'nın dediği gibi eğer maksud eserse Mısra-i Berceste kafidir. Yani amaç tesir uyandırmaksa bazen tek bir mısra bir kitaba bedeldir. Kadim şairler için berceste söylemek bir maharet, bir incelik ve bir şairlik imzasıydı. Bu yüzden mısra yalnız anlamıyla değil ses örgüsüyle, ahengiyle, çağrışımıyla değer kazanır. Birkaç tane mısra-i berceste örneği dinleyelim. Halini bilmez perişanın perişan olmayan diyor Ahmet Paşa. Bu da çok duyduğumuz mısra-i berceste'lerden birisi Ziya Paşa'dan. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bursalı Talip'ten kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif Muhibbi'den. Meseldir gülşeni alemde bir gülle bahar olmaz demiş İzzet Molla.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: Akra.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi asitli içecekler biraz geniş bir alanı kapsıyor.

0: ilaçı. Mesela limonata yapıyorsunuz. O da bir asitli içecek. İçerisine limon sıkıyorsunuz. Limonun içerisinde asit var. Bununla beraber mesela aldığınız bir sade soda, o da asitli içecek sayılabilir. Yani içindeki karbondioksit gazından dolayı bir miktar asit var, kabul edilebilir. Dolayısıyla bizim gıdalarla ilgili, içeceklerle ilgili daha net bir ayrım yapmamız lazım. Ama merak ettiğiniz noktaya doğru çok net bir takım şeyler söyleyeyim. Şimdi değişik asit türleri var. Bunlardan en zararlısı fosforik asit, ki sadece kolalarda var. Kolalardaki fosforik asit vücudumuzdaki fosfor dengesini bozuyor ve kemiklerdeki kalsiyum ve fosforu boşaltılarak osteoporoz dediğimiz kemik erimesine sebep oluyor. Yani bu çok net. Mesela günde bir bardak kola içmek kadınlarda ölçülebilir düzeyde kemik erimesi yapıyor. Mesela bununla ilgili çalışmalar çok. Bununla beraber diğer mesela gazozlardaki asit var. Bu fosforik aside göre o kadar zararlı bir asit değil. İşin açığı o asiden, diyelim ki asetik asit olabilir veya değişik asitler var. Tek tek kimyasal isimlerine girmeyeyim. Asitli içeceklerdeki sorun asitten daha ziyade, yani fosforik asidi hariç tutuyorum, diğerlerinde asitten dolayı sorun yok. Bu asitli içeceklerdeki diğer katkı maddeleri ve içindeki şeker miktarı ve türünden kaynaklanıyor. Yani kolanın içerisindeki asit çok zararlı. Kola o yüzden çok zararlı. Başka zararları da var. Diğer asit içecekler ise asitlerden dolayı veya içerisindeki gazdan dolayı değil, içerdiği katkı maddeleri ve şeker miktarı ve türünden dolayı zararlı diyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Hazini ve Barometre. ...12. yüzyılda Türkistan'da yaşamıştır. Merv Sarayı'nda hazinedar olan Abdurrahazin el-Metvezi'nin Bizans asıllı kölesidir. Sahibinin hazin yani hazinedar olmasından dolayı el-Hazini nispetiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlme merakı fark edilerek efendisi tarafından azat edilmiş ve eğitimi için her türlü imkan sağlanmıştır. Devrinde mümkün olabilen en iyi eğitimi gördü, özellikle felsefe ve matematik tahsil ederek bu konuda kendisini mükemmel bir seviyeye yerleştirdi. Daha sonra Melikşah'ın oğlu Sultan Sencer devrinde bir ilim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv'de sarayın desteğiyle çalışmalarda ve araştırmalarda bulundu. 1118 senesinden itibaren tanınıp meşhur oldu. 1155 senesinde vefat etti. Hazini'yi ilim dünyasına tanıtan, astronomi ile ilgili en önemli ve en güvenilir eser olarak kabul edilen Zicini Sultan Sencer için hazırlamasıdır. Yerçekimi ve terazilerle alakalı çalışmalar yapan fizik, astronomi ve matematik alimidir. Fiziğin dinamik ve hidrostatik konularına ağırlık verip bilhassa hidrostatik üzerine yöneldi. Sıvıların yoğunluğunu ölçme aletini keşfetti. Yoğunlukları ölçmek için aerometre kullandı. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu ve cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için Hikmet terazisi denilen 5 küfeli bir teraziyi geliştirdi. Hazini havanın ağırlığının bulunduğunu ve ölçülebildiğini ortaya koymakla Torricelli'den önce meseleyi ele almış ve incelemiş olmaktadır. Hazini, sıvılar gibi havanın da bir ağırlığının ve kaldırma kuvvetinin bulunduğu ve hava içinde bulunan cismin ağırlığının kaldırma kuvveti sebebiyle azalmış olduğu ve cismin noksanlaşan bu ağırlığın havanın kesafetine göre değişeceğine göre Arşimet kanununun sadece sıvılar için geçerli olmadığını, gazlar için de söz konusu olduğunu ve bunun bütün sıvılar için böyle olduğunu ifade etti. Hazini'nin bu ve benzeri ilmi çalışmaları basınç ölçme aleti barometrenin keşfedilmesinde temel teşkil etti. Böylece Torricelli, Pascal, Boyle ve bazı diğer batılı bilim adamlarına öncülük etmiş oldu ve akışkanlar mekaniği ilmini kurdu. Eserlerini inceleyen bilim adamları hayranlıklarını ifade ve itiraf etmekten kendilerini alamamışlardır. Fizik konularındaki buluşları günümüz modern üniversitelerinde incelenmekte olup sahasına ışık tutmaktadır. Bilim tarihi otoritelerinin çoğu Hazini'nin bütün asırların fizik üstadı olduğunu, İbn Sina, Biruni ve İbn Heysem gibi üstadlarını bu sahada geride bıraktığını kabul etmektedirler.

Bir mucit, bir icat. Akran, yol arkadaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim bana bir günde 100 defa salavat getirirse, tesbihi almış eline, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, 100 defa salavat getirirse bir günde ne olur? Kadallahu lehu mi'ete hacetin. Allah onun 100 hacetini kaza eder. Yani 100 işini bitirir. 100 ihtiyacını görür. 100 defa salavat getiren kimsenin Allah 100 işini görür. Bu 100 işten 70'ine minha, 70 tanesi li ahiretihi. Ahiretine ait işlerdir. Ahiretin sıkıntılarına ait işlerdir. 100 işini 70 tanesi ahiretine ait. Ve selasine minha li dünyahı, 30 tanesi dünyasına aittir. Yani 100 defa salavat getiren insanın dünyasından da ahiretinden de nelere ihtiyacı varsa Allah onları, dünyası da mamur olur ahireti. Dünyadan deyince demek ki mal olacak, bereket olacak, hayır olacak, işi rast gidecek vesaire. Onun için büyüklerimiz işte demişlerdir bize. Günde 100 defa salavat-ı şerife getirver diye. Hep arkadaşlarımız getirir yani bu kadar salavatı elhamdülillah. Ne sevaplar alıyorlar. Allah sebep olanlardan da razı olsun.
0: Dostça bir tavsiye.

Hikmet bir şeyi yerli yerinde yapmak demek. Bu çok önemli. Müslümanın hikmetli olması lazım. Sözünün, işinin, hareketinin hikmetli olması lazım. Bu da ariflerde olur. Arif olmazsa insan, arif olmadığı zaman pot kırar. Hikmetsiz iş yapar, yalan yanlış iş yapar. Kafayı çalıştırmak lazım. İyi Müslümanlık kafa çalıştırma işidir. Aptallıkla iyi Müslümanlık olunmaz. Fakir olabilir, tahsilsiz olabilir ama açık göz olacak. Gözünü açacak, sevaplı şeyi bilecek, yapacak, güzel yapacak, yerinde yapacak, zarif yapacak, kalp kırmadan yapacak, gönül alacak şekilde yapacak, yumuşak yapacak.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şami. Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

açtın yine deli gönüllü, sular gibi çağlarımızı. Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Didem eli vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşım, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olur, çatlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkun inen karlı dağ.

Esridi Yunus'un canı. Yoldayım illerim hanım. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsın.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Baş münafığın Müslümanları korkutmaya ve Tebük seferinden alıkoymaya çalışması. Baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül, karargahını Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karargahının sonuna, aşağısına, Zübab Dağı'nın hizasına doğru kurmuştu. Abdullah bin Übey bin Selül'ün Yahudi müttefikleriyle münafıklardan başına toplananlar da yanında bulunuyordu. Kendisi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın süvari birliğinin de arasına katılmayarak geri kalan münafıklarla birlikte geri kaldı ve Muhammed güç bir durumda. Şu şiddetli sıcaklarda, çok uzak diyarlarda beni asfarlarla savaşacak. Halbuki kendisinde buna yetecek güç yok. Herhalde Muhammed beni asfarlarla çarpışmayı oyuncak sanıyor diyerek söylendi. Yanındaki kişiler de onun görüşü gibi görüşte bulunarak münafıklık ettiler. Abdullah bin Übey daha da ileri gitmiş ve vallahi onun ashabını bir sabah ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görür gibiyim sanki demişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'yi Medine'de bırakmasını da münafıklar bir sorun, bir sarsıntı haline getirmek istediler ve herhalde onu yüksündüğü ve onu önemsemediği için geri bırakmıştır. Ali ancak onda görüp hoşlanmadığı bir şey için geri bırakmıştır gibi bir takım laflar etmeye ve yaymaya başladılar. Hazreti Ali bunları işitince silahını alıp yola çıktı. Cürüfe indiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'a yetişti. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Ey Ali, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın peygamberi, münafıklar senin beni önemsemediğini, yüksündüğünü söylüyorlar. Ya Resulallah, senin beni ancak bende görüp de hoşlanmadığın bir şey için geri bıraktığını söylediklerini halktan işittim." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam güldü ve, "Onlar yalan söylemişlerdir. Ben seni arkamda bıraktıklarıma vekil tayin ettim. Sen hemen geri dön de, gerek benim ev halkım, gerek senin ev halkın içinde benim vekilim ol. Ey Ali, bana göre sen Musa'ya göre Harun gibi olmaya razı değil misin? Ancak benden sonra peygamber yoktur." buyurdu. Hazreti Ali, "Evet ya Resulallah, öyledir." dedi, Medine'ye döndü. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'den yola çıkışı ve Tebük gazasının son gazası oluşu. Peygamberimiz Aleyhisselam, hicretin 9. yılında Recep ayında Perşembe günü Huzaalardan Alkame bin Favva'nın kılavuzluğuyla Medine'den yola çıktı. Peygamberimiz Aleyhisselam gazaya Perşembe günü çıkmayı severdi. Tebük gazası, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gazalarının sonuncusuydu. Güneş batıya doğru eğildiği zaman süvariler harekete başladı. Piyadelerin hareketlerine ancak akşamleyin sıra gelebildi. Bunlar yeni karargaha ancak sabaha karşı varabildiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük yolunda gidilirken geri kalanlar hakkında buyruğu. Peygamberimiz Aleyhisselam İslam mücahitleriyle birlikte Seniyetül Veda'dan ayrılıp yola devam ederken bazılarının geri kaldıkları görüldükçe "Ya Resulallah, filan geri kaldı." diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam da "Bırak onu, eğer onda bir hayır varsa Yüce Allah onu size kavuşturur. Eğer onda bundan başkası varsa Allah sizi ondan rahata erdirir." buyuruyor. Her geride kaldığı söylenilen kişi hakkında bu sözünü tekrarlıyordu. "Ya Resulallah, Ebu Zer de geride kalmış, devesi yorulmuş." denildi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bırak onu, eğer onda bir hayır varsa Yüce Allah onu size kavuşturur. Eğer onda bundan başkası varsa Allah ondan sizi rahata erdirir." buyurdu. Ebu Zerril Gıfari der ki, "Devem arık olup yorulduğu için Tebük gazasında arkada kaldım. Kendi kendime onu birkaç gün yemleyip besledikten sonra Resulullah Aleyhisselam'a yetişirim dedim. Birkaç gün yemledim. Sonra yola devam ettim. Zülmerve'de bulunduğum sırada devem bana karşı büsbütün inatlaştı. Bir gün bekledim. Fakat onda hiçbir kımıldama göremedim. Metaımı sırtıma aldım. Resulullah Aleyhisselam'ın arkasından şiddetli sıcaklarda yaya olarak yola düştüm. Halkın arkası kesilmişti. Bize katılmış olan Müslümanlardan bir kimse göremedim. Resulullah Aleyhisselam konak yerlerinden bir yere konmuş bulunuyordu. Bir gün öğleye doğru Resulullah Aleyhisselam'a yetişebildim. Susuzluk bende son dereceye erişmişti. Müslümanlardan bir gözetleyici bakınca, ''Ya Resulallah, işte bak bir adam yol üzerinde tek başına yürüyor.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Ebu Zer olmasını dilerim.'' buyurdu. Müslümanlar bana dikkatlice baktılar ve, ''Ya Resulallah, vallahi odur, Ebu Zer'dir.'' dediler. Resulullah Aleyhisselam, ''Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. O yalnız başına yürür, İbni Hacer'e göre yaşar, yalnız başına ölür, yalnız başına da bahsolunur, diriltilir.'' buyurdu. Resulullah Aleyhisselam ayaktaydı. Yanına vardım. Bana, ''Ey Ebu Zer, sen ne diye geride kaldın?'' diye sordu. Devenin durumunu kendisine haber verdim. Resulullah Aleyhisselam bana, ''Ey Ebu Zer, bana gelip kavuşuncaya kadar Allah senin attığın her adımına karşılık bir günahını bağışlamıştır.'' buyurdu. Ebu Zeril Gıfari'nin eşyası sırtından indirilmiş, bir kapla getirilen suyu içip susuzluğu giderilmiştir.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var. Selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insana aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları, güle güle deriz, Allah'a emanet ol deriz, sağlıcakla kal, hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli, özür dilendiği zaman da cevap verilmeli, rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından,
0: anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden
1: ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Efendim merhaba. Geçen bölümde Kur'an-ı Kerim anlatıldı. Onu dinleyenlerin hallerinden örnekler verildi. Öbür kitaplarla arasındaki fark açıklandı. Kur'an'ı anlamanın hikmetinden söz edildi ve tefsir ilmiyle meal arasındaki mukayese yapıldı. Bugünse Peygamber'in kitabı yani hadisi okuyacağız. 57. bölüm. Peygamber'in kitabı. Hadis. Hadis onun her hareketi, her edası, her tavrı ve hususiyle bütün sözleri hatta sükutları. Onun ağzından üç türlü kelam serpildi. Biri daima ve münhasır olarak melek vasıtasıyla gelen Allah kelamı Kur'an. Öbürü kendisini ani bir nur kaplayarak arada melek olmaksızın Kur'an dışında doğrudan doğruya Allah'tan gelen hadisi kutsi. Ve sonra Resul ve insan sıfatıyla kendi sözleri. Sadece hadis. Hadis usulü çok nazik. Benim ağzımdan söz uyduranın yeri ateştir mealindeki hadis ve sahabilerin Allah Resulüne duyduğu nihayetsiz hürmet, hadis usulünü en titiz ölçülere bağladı. Bu bakımdan hadis ve hadis usulü ilimlerinde saat, dakika, saniye, salise ölçülerinden daha ince ayırt edişler, sınıflandırışlar vardır. Hadis mutlaka son rivayet eden şahıstan ilk haber veren sahabiye kadar en emin bağlantılarla zincirli olacaktır. Bu bağlantıların ismi senettir. Onun geride bıraktığı aşk, vecd, cehd, hamle, ölçü, usul, sistem ve titizlik o kadar büyük oldu ki, İslam alimleri imkanlar aleminin semasında, kehkeşandaki toz yıldızlara kadar nispet ve kıyas hattı çekilmemiş, hiçbir nokta bırakmadılar. Bugün de en fazla insaflı garp alimlerinin hayran olduğu bütün bir ölçü mimarisi, ondan birkaç asır sonra hemen kuruldu. Büyük İslam alimlerinin omuzlarında duran bu muhteşem mimariye, bir zerrecik insaf sayesinde kafir olarak da hayran kalmamak mümkün değildir. Hep onun soluğundan. Hadis toplayıcıları, ilmi usullerle yan yana ahlaki şartlara da o kadar dikkat ettiler ki, Mekke ile Buhara arasındaki mesafeyi tek hadis telakkisi için icabında yaya yürüdüler ve bir de baktılar ki, bu adam nasılsa boşanmış atını tutmak için boş bir yem torbası kullanmakta. Atına boş yem torbasını gösterip onu kandırmaya çalışmakta. Bu manzarayı görünce ben zaruretle de olsa atını bile aldatandan hadis telakki etmem. Hadis nakline ehliyet için insan ruhunda aradıkları doğruluk çilesinin derecesini görüyor musunuz?

ve ahlakı müessir olmakla kalmamış, onun ilim üstü büyük ruhi marifeti de ayrı ayrı her hadisi tahkike yol bulmuştur. Buhari Hazretleri ömrü boyunca her birinin nimetini bir karınca gibi çetin maniler üzerinden atlayarak taşıdı ve ruh yuvasına yığdığı hadislerin toplanması işindeki dev çapında ilmi cehden sonra her hadis için ayrı bir gusül abdesti aldı, murakabeye vardı ve işin tahkikatını Allah'ın sevgilisinden bizzat öğrendi. Her hadisi ona danıştı, cevabını aldı ve sımsıkı perçinledi. Büyük ilim ve marifet el ele, başka türlü olamazdı. Hadis hikmeti. Bütün İslam müessesesi kaynak olarak dört esasa dayanır. Kur'an, hadis, ümmetin toplu anlayışı, fıkıhçıların kıyası. Bunlardan ilk iki esas, son ikisi de esasa varmak için yol. Demek ki peygamberin kitabı Allah'ın kitabından sonra dinin ana temeli. Bütün dünya bütün meseleleriyle peygamberin kitabında. Hadisler de en sadık, en dürüst, vakur ve haysiyetli meallerle nakledilebilir ve bir yıldızdan bir yıldıza çekilmiş mahyalar halinde insanlığa muhtaç olduğu nuru parıldatır. Hac yollarında bir veli susuzluktan nefesi sönmek üzere bir köpek görüyor ve etrafındakilere haykırıyor. 70 kere piyade hac sevabını bir içim suya kim satın alır? Veliye bir içim su veriyorlar. O da bu suyu köpeğe içiriyor ve diyor. Bir hadiste gördüm. Her bağrı yanana su vermekte büyük ecir vardır. İşte hadisin yüzü suyu hürmetinedir ki. 70 kere piyade hac sevabını bir hadis emrinin hikmetine feda eden veli, o hikmeti belirtmekte ne ulvi. Peygamberin kitabında. Hakikat ve ebedi yenilik. Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Hikmet, müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır. Bir günü öbürüne eş geçen aldanmıştır. Topluluk ve birlik. Allah'ın eli topluluk üstündedir. Müminler birbirine dayanan binalar. Allah'ın en sevdiği sofra, üstünde çok el bulunan. Ahlak ve iyi kötü. Allah'ım, beni iyi ahlaka eriştir. Ona senden başkası hidayet edemez. İlim adına Allah'tan korkmak, cehl adına da nefsiyle böbürlenmek yeter. Müminin üstün olanı ahlakça üstün olan. İhlas sahipleri büyük tehlikede. Meddahların, dal kavukların yüzüne toprak saçınız. Ayrılık yapanlar bizden değildir. Zulüm işleyenler bizden değildir. Tatlı dil sadakadır. Hasislikten beter illet yoktur. Kıskançlık ateşin odunu kemirmesi gibi iyilikleri yer. Halktan utanmayan haktan utanmaz. Borç dinde lekedir. Misafir sevmeyen de hayır olmaz. Kendini alçaltanı Allah yükseltir. Nedamet tövbedir. Tövbe eden günah işlememiş gibidir. Affeden affedilir. Sabır zaferdir. Sabır ilk darbenin başındadır. Devlet ve cemiyet. Bulunduğunuz hale göre idare edilirsiniz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. İdaresi altındakilerin içine casuslar salan devlet büyüğü halkı fesada uğratır. Emirin hediye alması felaket ve hakimin rüşvet kabul etmesi küfürdür. Allah'ın sevdiği cihat, zalim emire söylenen hak kelimesi. Halkın en şerlisi, halk içinde şerli alim. Rüşvet alan da, veren de ateşte. İşler ehil olmaya verilmeye başladı mı, kıyamet saatini beklemek lazım. Bir gün gelecektir ki din ve imanda sabır göstermek, avuç içinde korlu ateş tutmaya dönecek. Hikmet ve usul. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah'a inandım de ve dosdoğru istikamet al. Ahmaktan kaçınınız. İnsanlarla akıllarına göre konuşunuz. İlmi kitapla bağlayınız. Büyüklerle oturunuz. Alimlerden sorunuz. Hikmet sahipleriyle düşüp kalkınız. Akılla rızıklanan kurtuldu. Evleniniz, çoğalınız. Ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Seyahat edin, sıhhat bulur, rızık bulursunuz. Yabancı kavmi taklit, ondan olmaktır. Fetvayı müftüler verse de sen onu kalbine sor. Allah surete ve mala bakmaz, kalbe ve işe bakar. Ölümü temenni etmeyiniz. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya

0: yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışınız. Allah'ın en sevdiği iş az da olsa devamlısı. Mümin gayretlidir, Allah'sa en gayretli. Din öğüttür. İktisat, ticaret, iş, teşebbüs. İktisat eden muhtaç olmaz, kanaat tükenmez hazine. Korkak tacir mahrum, cesur tacir merzuk. Sabah uykusu rızka engeldir. Ahde vefa imandan. Allah diyor ki ben iki ortak arasında üçüncüyüm. İşe hiyanet girdi mi ben aradan çıkarım. Sadık ve emin tacir, nebiler, sıddıklar, şehitlerle birlikte. Müslümanlar şartları üstündedir. Hak ve adalet. Komşusu açken karnını doyuran mümin değil. Allah diyor ki ben size iki zayıfın hakkını haram ettim. Öksüz ve kadın. Cennet annelerin ayağı altında. Zayıfın kuvvetlisinden hakkını alamadığı cemiyeti Allah takdis etmez. Nefsin için sevdiğini halk içinde sev. Nas'ın hayırlısı, Nas'a faydalı olan. Nefs ve çile. Mücahit Allah için nefsiyle savaşandır. Öfkede nefsini yenebilendir ki kahramandır. Zengin malıyla değil, nefsiyle gani, ihtiyatsız olabilen. Zevk ve güzellik. Allah güzeldir ve güzelliği sever. İyiye ve doğruya ait bir şey isteyeceğiniz zaman güzellerden isteyiniz. Kadınlar erkeklerin dilimleridir. Kul sevdiğiyledir. Mescitlerinizi sade, şehirlerinizi de şerefli bina ediniz. Harabelerde oturmayın. Böyle yerlerde oturanların kabirde oturanlardan farkı olmaz. Güzellik erkeğin lisanındadır. Ruhlar karşılıklı asker, bir olanlar anlaşır, zıt olanlar çatışır. Lütuf ve rahmet. Allah rahmetim gazabımı geçti dedi. Allah diyor ki, ben kulumun zannı gibiyim, dilediği kadar zannedebilir, umabilir, isteyebilir. Her birinde namütenahilik, bu hikmetler sayılar boyunca gider. Şimdi kainata lütuf ve rahmet olarak gönderilen ondan, bir hadisin manasını verelim de bakalım ona esir olmaktan büyük hürriyet ve hakikat kabul edecek misiniz? Benden size bir hadis nakledilir de o hadis içinizi açarsa, ruhunuza şevk verirse benimdir. İçinizi kapar ve ruhunuzu sıkarsa benim değildir. Veda Haccı. Sure Meali. O dem ki Allah'ın nusretiyle fetih gerçekleşir, sen de insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini görürsün, Rabbini tenzih ve ona hamd et. Ondan mağfiret dile, o tövbeleri kabul edicidir. Mekke fethinden ve İslam davasının düzlüğe çıkışından sonra nazil olan Nasr suresi, bir azim hikmet ve delalet getirmiştir. Cam gibi mücella ve pürüzsüz bir düzlük üstünde bütün fetihleriyle yükselen İslam. İnsanlar dalga dalga Allah dininin kapısına doğru akıyor. Suriye'den kıvrılıp Hicaz istikametine sapan, Gözyaşı Vadisi'nden geçen ve Yemen'e doğru inen yollar ve bunların dal dal şubeleri üzerinde en ulvi tenzih şivesiyle Allah demeyen kimse kalmamış. Son döküntüler, başkaldırmalar, mukavemetler de yerle bir. Peygamber beldesi yönünde insanların arkalarından iten rüzgar. Allah bu hale karşı Resulüne, artık bütün işin beni tenzih etmek, bana hamd etmek, benden mağfiret dilemektir. Ben tevbeleri kabul edeceğim demekte. Bu ihtarda Allah Resulü'nün vazifesini tamamladığına dair gizli bir işaret mi var yoksa?
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Allah yolunda bir

çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir: "Ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır." Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Men sallal fecre fi cemaatin ve celese fi mihrabihi fe qara'a mi'ete merretin kul huvallahu ahadun kafarallahu lehul dünubelleti beynehu ve beynallahelleti lem yattali' aleyha illallah. Bu da Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Men sallel fecre fi cemaatin. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa ve celese fi mihrabihi, mihrabında oturursa, fekara mi'ete merretin kul huvallahu ahad, 100 defa kul huvallahu ahad okursa, gafarallahu lehiz cünub, Allah onun günahlarını bağışlar. Ama nasıl günahlar? Ez cünub elleti beynehu ve beynallah. Kendisiyle Allah'ın bildiği, arada başkasının bilmediği gizli günahlarını Allah bağışlar. Elleti lem yattali aleyha illallah. O günahlar ki onları Allah kendisinden gayri kimseye bildirtmemiştir. Kimse ona muttali olamamıştır o günahlara. Gizli o günahları bağışlar, siler. Kim böyle oturursa. Şimdi mihrap diyor. Kim mihrabında oturursa diyor. Mihrap şeyde. Efendim namaz kılma yeri demek yani. İlle böyle bizim anladığımız manada bir mihrap olması şartı yok. Mihrap namaz kılınan, ibadet edilen yer manasına geliyor şeyde, Arap dilinde. Kim sabah namazını camide kılar da namaz kıldığı yerde durup 100 rekat kul huvallahu ahad okursa demek oluyor. Ne olurmuş öyle olursa, Allah gizli kendisiyle Allah arasında olan, kul ile Allah arasında olan o bütün gizli günahları, kimsenin muttali olmadığı o günahları bağışlar diyor Peygamber Efendimiz.

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.

0: bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
1: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
2: Akra. Akra.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bizim en başta gelen, en önde gelen vasfımız İslam vasfı, Müslüman olma vasfımız ve bu Müslüman olmamızın Allah'ın iradesine teslim olmak. Kendi arzumuz, heveslerimiz, isteklerimizden sıyrılıp Allah'a teslim olmak. O ne buyuruyorsa onu yapmak. Kendimiz, nefsimiz, yani egomuz, kendi arzumuzda olmayacağız. Allah ne istiyorsa bizden onu yapmaya çalışacağız. İslam buydu. Ve bu manasıyla İslam, Hazreti Adem'den beri yeryüzünde bütün peygamberlerin insanlara öğretmek durumunda olduğu, geçmişin, hali hazırın ve geleceğin dini ve Allah'ın indinde muteber olan, geçerli olan din. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dine indallah el-İslam. Hiç şüphe yok ki Allah indinde muteber olan, geçerli olan din İslam'dır. Biz İslam'ın kendisinin teslimiyet manası, Allah'ın iradesine ram olmak, tabi olmak manasından başka en çarpıcı özelliği nedir diye tekrar düşündüğümüz zaman Allah'ın vahdaniyeti hatırımıza geliyor derhal. Yani öbür dinlerin hepsinden bizi ayıran en önemli nokta bu. Allah'ın vahdaniyeti. Vahdaniyet, vahid kelimesiyle, vahdet kelimesiyle ilgili bir kelime. Allah'ın birliği, bir oluşu, tek oluşu manasına geliyor. Biliyoruz insanlar dünyanın her yerinde ve zamanın her çağında bazı inançlara sahip olmuşlar ve bu inançlarına göre yaşamışlar. Bu inançların aslı insanın içindeki yaratılışındaki duygulardır ve belki bütün toplumlarda Allah'ın vazifelendirmiş olduğu mübarek seçkin insanlar vardır ve onlar öğretmiştir. Ondan sonra bunlar dejenere olmuştur. Yani bütün toplumlara Allah'ın bir mübarek kişi görevlendirdiğini biliyoruz. Bu ayet kerimeyle sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Ve immin ümmetin illa hala fiha nezir. Hiçbir ümmet yoktur ki orada bir uyarıcı, ikaz edici, görevli bulunmuş olmasın. Muhakkak bulunur. Muhakkak vardır. Her toplumda

vardır. O halde bu zatlar gelmişler, bu hakikatlerden konuşmuşlar ama insanlar bu hakikatleri tam anlayamamışlar veya nesillere tam aktaramamışlar. Bu bilgiler çığırından çıkmış. Yeryüzünde böylece bir takım inançlar meydana gelmiş, dinler meydana gelmiş. Bu dinleri incelediğimiz zaman bir kısmının ilahi mahiyetini hiç göremiyoruz. Bunlar beşeri bir takım duygular ve düşünceler olarak karşımıza çıkıyor. Bazı kahramanları, bazı önemli varlıkları öne çıkartıp, zihinde büyütüp, onlara tanrılık vasfı yakıştırmak tarzında muhakkak ki ilahi olmayan bazı ortaya çıkarışlar var. Yıldırıma tapmışlar, yüksek dağlara tapmışlar, büyük ağaçlara tapmışlar. Dikkatlerini çeken bazı yıldızlara, gök cisimlerine, aya, güneşe tapmışlar ve kendilerinde hayır, iyilik gördükleri bazı varlıklara tapmışlar. Tabii bunların ilahi menşeli olması mümkün değil. Beşeri dinler diyoruz. Taraftarları ne kadar çok olursa olsun. Yanlış bir fikrin taraftarının çok olması o fikrin doğru olmasını gerektirmiyor tabii. Onların haklı olduğunu göstermiyor. Bir de ilahi dinler var. Ama bu ilahi dinlerde de inançların sağlam korunamadığını görüyoruz. Mesela çok yaygın bir din olan Hristiyanlıkta Hazreti İsa'ya tanrılık vasfı yakıştırılmış, izafe edilmiş. Efendim, Allah'ın oğlu denilmiş. Hazreti İsa'nın böyle bir şey demesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki Allah-u Teala Hazretleri mahşer gününde Hazreti İsa'ya soracak: "Ya İsa, sen mi söyledin bu insanlara beni ve anamı tanrı edinin de heykellerini yapın, karşısına geçin, tapın diye? Sen mi söyledin?" O da diyecek ki: "Ya Rabbi, söylemiş olsam zaten sen bilirsin ama ben böyle bir şey söylemedim. Sen bana ne emrettiysen onu söyledim. Eni ebudullaha Rabbi ve Rabbeküm. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye söyledim onlara." diye cevap verecek. Biliyoruz ki Hazreti İsa böyle bir şey dememiştir. Bu konuyu Hristiyanlıkta ilerlemiş olan Hristiyan din bilginleri de zaten söylüyorlar, yani kabul ediyorlar. Onların içinde bizim ismini mutlaka hatırda tutmamız gereken bir kişi var. Çünkü çok iyi yetiştirmiş kendisini. Büyük bir alim ve profesör. Hristiyanlık adını değiştirip Müslüman olduktan sonra Abdülahad adını almış. Yani bir tek olan Allah'ın kulu. Hristiyanlarda bu bir teklik, vahdaniyet bozulduğu için onu vurgulamak üzere Abdülahad Davud ismini almış. Bu şahıs bu 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında yaşamış. İran'da profesörlük yapmış. İngiltere'de bulunmuş. Roma'da bulunmuş. Birkaç tane doktorası olan, Yunanca, Latince, İbranice, Süryanice bilen, Ermenice bilen, Farsça, Arapça bilen, Türkçe bilen, gerçekten değerli bir kimse. Böyle kimseleri biz yakaladığımız zaman bırakmamalıyız. Bizim bir Alman profesörümüz vardı, Helmut Ritter isminde, büyük bir oryantalist, yani müsteşrik, şark ilimleriyle meşgul olan çok büyük bir kişi idi. İlim sahasında tanınmış bir isimdi. Bize Arap dili ve edebiyatı dersine gelirdi edebiyat fakültesindeyken. Bizim profesörlerin de hocasıydı. Boylu postlu bir kimseydi. Böyle biraz da rahmetli bizim Nihat Bey'in, Nihat Çetin Bey'in ifadesiyle İslam edebiyatıyla meşgul ola ola mutasavvıflaşmıştı. Derya gibi bir zat-ı muhterem, ilim aleminde tanınmış bir kimse. Bilgisi çok genişmiş. Bir konu sorulduğu zaman dermiş ki: "Evladım, git içeriye, kitap deposuna. Üçüncü raftan sağdan yedinci şu renkteki kitabı al gel" filan diye, böyle o kadar, "şu sayfayı aç, orada yazıyor bu" filan diye söylermiş. Şimdi o Helmut Ritter, büyük oryantalist, diyordu ki siz kendi kıymetlerinizi bilmiyorsunuz. Yani değerli şahsiyetlerinizi tanımıyorsunuz. Öyle büyük şahsiyet

yetiştirmişsiniz ki onlar Avrupa'da olsa biz onları baş tacı ederdik. Onlardan birisi de bu Mehmet Sihni Efendi'dir demişti. Mehmet Sihni Efendi biliyorsunuz Nimet-i İslam kitabını yazan, daha ziyade o kitabıyla tanıdığınız kimse ama çok çalışkan, çok geniş bilgisi olan, çok edebiyata aşina, Sahih-i Müslim'i şerh etmiş, fıkıhta bir tek isim yani yegane isimlerden birisi. Gerçekten çok müstakim bir zihni var. Çok temiz bir lisanı var. Kanun gibi her cümlesi Nimet-i İslam kitabında böyle kanun gibidir. Ben bu şahsa hayranım derdi El-Mütrit der. Hakikaten de Avrupa'dan madalya falan gönderilmiş kendisine. İsveç Bilimler Akademisi'nden galiba madalya gönderilmiş bu bizim Nimet-i İslam sahibi Hoca Efendi'ye. Şimdi Abdülahad Davud da bizim aramıza katılmış böyle meşhurlardan. Böyle büyük bir şahsiyet. Bir kere profesör tabii. Yani o pay kolay kazanılmıyor. Profesör olmuş. Sonra o kadar lisan biliyor. Bu lisanları bilmek kolay bir şey değil. Sonra birkaç doktora yapmış. Bu da kolay bir şey değil. Sonra İngiltere'de bulunmuş. Diğer Hristiyan mezheplerini incelemiş ve eski kitapları kullanabilecek bütün malzemeye sahip. Yani Hristiyanlığı incelemek için gerekli bütün lisanlara sahip bir kimse. O diyor ki Hazreti İsa'nın aleyhisselam Hazreti İsa'nın hayatı boyunca anlattığı bizim peygamberimizdi. Bizim peygamberimizi müjdelemekti. Bizim peygamberimizin geleceğini ümmetine bildirmekti. En bariz faaliyetlerinden birisi bu. Nitekim diyor, İncil yani Evangelos kelimesinden İncil haline gelmiş Arapçaya geçerken kelime. Evangelos bu müjde demektir. Neyin müjdesi? Gelecek olan o ahir zaman peygamberinin müjdesi. Yani Hazreti İsa bunu müjdelemiştir. Abdülahad-ı Davud bu eski kitapları incelemiş, kendisi Abdülmesih ismindeyken, Abdülmesih Davud iken, yani Mesih'in kulu, Müslüman olunca kaldırmış o ismi Abdülahad. Mesih'in kulu filan değil, Ahad olan Allah'ın kulu diye o ismi tercih etmiş, özellikle vurgulamak için. Biliyoruz İstanbul'da yaşamış ama sonra ne olmuş, nereye gitmiş, nerede vefat etmiş, yani anmamız lazım böyle şahısları, eserlerini incelememiz lazım, fikirlerini başkalarına duyurmamız lazım. Gerçi yazmış Osmanlı harfleriyle İncil ve Salib diye efendim kendi bu araştırmalarının sonuçlarını birkaç kitapta yazmış. Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bildirdiği şekilde insanlara aslında vahdaniyet inancını öğrettiğini anlatıyor. Bu önemli bir kişi bizim için ve önemli bir malzeme. Yani onu anlatarak, onun eserlerinden faydalanarak bu konuları müzakere ettiğimiz kimselere iletebiliriz. Bazı tanıdığımız kimselerin İslam'a gelmesini, tetkiklerinin sonucunda gerçeği bulmasını sağlayabiliriz. Geçen asırda Seyahat-ı Kübra diye bir eseri yazmış, Orta Asya'yı Japonya'ya kadar gezerek gidip görmüş, Hindistan'a gelmiş, sonra Osmanlı diyarına geri dönmüş olan bir seyyah, Süleyman Sırrı, Seyahat-ı Kübra isimli kitabında, gezdiğim yerlerin en uyanık Müslümanları olarak Hint Müslümanlarını gördüm diyor. Hakikaten bize herkes İslam aleminin her yerinde büyük bir ümit bağlamışlardır. Osmanlıların torunları Türkler alim kimselerdir diye. Fakat gerçekten de ecdadımız bu teveccühe mazhar olmuşlardır, layık olmuşlardır. Gerçekten büyük kimselerdir. Kabul. Fakat bu Hint Müslümanları da kahır ve çile altında yetiştikleri için hakikaten kendilerini güzel yetiştirmişlerdir ve bizim için çok önemli bir bölgedir Hint bölgesi. Orta Doğu'dan, Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan, Irak'tan daha önemlidir bizim için. Bir kere nüfus orada daha kesiftir. Yani Müslümanların nüfus yoğunluğu Orta Asya'da değildir, Güneydoğu Asya'dadır.
Güney ve Güneydoğu

Asya'dadır. O bakımdan çok önemli bizim için. Tasavvufun en büyük şahsiyetleri aralarından yetişmiştir. Afganistan, Pakistan, Hindistan bölgeleri, o İmam Rabbani'ler ve onların gönderdiği büyük şahsiyetler, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri ve onların gönderdiği efendim halifeler, yaptıkları çalışmalar oralarda büyük tesirler meydana getirmiştir. Bu Fetavai Hindiye, Hanefi fıkhının çok önemli eserlerindendir. Hadis külliyatı çok önemlidir. Kenzül Ummal diye bir hadis külliyatını Burhan Puri hazırlamıştır. İmam Suyuti'nin eserlerinden faydalanarak en büyük hadis koleksiyonudur. Yani hacim o itibariyle en büyük hadis koleksiyonudur. Tabi Allah'ın varlığı ve birliği konusu ilmi kelamın, yani bizim inançla ilgili ilmimiz İslami ilimler içinde ilmi kelamdır. Akaid, ilmi akaiddir. Orada bahis konusu ediliyor bu ve anlatılıyor. Tasavvufun da en önemli konusu budur. Yani Allah'ı bilmek. Tasavvufun birkaç hedefi vardır. Ana hedefleri, kısaca herkesin hatırında kalabilecek hedefleri. Birisi marifetullah'a ermektir. Yani Allah'ı bilmektir. Ama yani Allah'ı bilme ilmi değil. İlim denmiyor, marifet deniliyor. Yani irfan, teorik münakaşalar değil, gerçekten tanımak. Arefe, tanımak demek. Bilmek ve tanımak. Bilgi değil, tanımak, tanışıklık, aşinalık, aşina olmak demek yani. Birisi marifetullah'tır. Yani var olan Allahu Teala Hazretleri'ni tanıyıp onunla aşina olmak, yabancı olmamak, bigane olmamak, aşina olmak, uzak olmamak, yakın olmak, cahili olmamak, gafili olmamak, onu bilmek. Tasavvufun öbür konularından birisi nefse hakim olmaktır. Nefsi dizginlemektir, zapt-ı rapt altına almaktır, frenleyebilmektir, nefse söz geçirebilmektir, nefsi terbiye etmektir. Çünkü bu nefis serbest kaldığı zaman freni patlamış bir araba gibidir. Yani gider ama sonu felaketle biten bir gidişle gider. Her dediğini yaparsan gemi azıya alan bir at gibi veya freni patlamış bir araba gibi olur. Terbiye edilmesi lazım. Tabii o terbiyenin sonucunda insanda hasıl olan bir başka sonuç da ahlakın güzelleşmesidir. Ona da tehzib ve ahlak, ahlakı düzeltmek, güzelleştirmek deniliyor. İslah-ı nefs ettikten sonra, yani tezkiye-i nefs yaptıktan sonra efendim ahlakın güzelleşmesi vardır. Daha başka konular vardır. Kalbin nurlandırılması efendim, tasfiye-i kalp deniliyor. Önemli bir konusu marifetullah. Allah'ı tanımak, aşina olmak, Allah'la aşina olmak. Bu aşina olmanın tasavvufta yolu kitap okumak değildir. Çünkü Allah'ı bir kul böyle kitaplardan okuyarak anlamaya çalıştığı zaman münakaşaların ve nazariyelerin içinde boğulabilir. Ve öyle bir tehlikeli konu ki bir sendelediği zaman ipin üstünde durmak gibi, yani yanlış bir kanaate sahip olduğu zaman ayağa kayar düşer. Onun için önemli bir konu. Burada tabii çok sağlam bir yola girmişlerdir tasavvuf erbabı. Diyorlar ki Allah'ı insana Allah bildirir. Allah'ı insana Allah bildirir. Sen Allah'ın sevdiği işleri yaparsan, rızasına uygun işleri yaparsan, yolunca yürürsen o da sana kendisini bildirir. Onun için tasavvufun ana gayesi Allah'a muti olarak, Allah'ın razı olacağı, seveceği işleri yaparak sonuca ulaşmaktır. Biraz dolambaçlı gibi görünüyor ama ana hedef başkayken sanki yandan gidiyor gibi görülüyor ama sağlam yol budur. Ondan sonra Allahu Teala Hazretleri ona o ilticasına, o samimiyetine mükafat olarak hakikatleri ihsan eder, kendisi bildirir. Tasavvufi yolda iki
grupta toplanabiliyor çalışmalar. Tasavvufi çalışmalarda

metotlar farklılaşınca farklı yollar ortaya çıkıyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı olduğu gibi, herkesin bir ayrı üslubu olduğu için eğiticilerin metotlarına göre yollar da farklı oluyor. Metot ve yol farklı oluyor. Bu yollar incelendiği zaman iki esaslı çalışma şekli karşımıza çıkıyor. Bir, nefsi islah ederek ilerleme yolu. İki, kalbi uyandırarak, nurlandırarak, yani kalpten maksat gönül, kalp eşit gönül, gönlü nurlandırarak, gönül gözünü açarak bu işi başarma yolu. Birisine nefsi islah yollarına turuku nefsaniye deniliyor. Kalbi nurlandırarak giden yollara da ruhu kuvvetlendirmek, kalbi nurlandırmak yolunu tercih ettikleri için turuku ruhaniye, yani ruha kuvvet vererek aşkı, şevki, muhabbeti meydana getirme suretiyle o noktaya ulaştırma yolu olarak turuku ruhaniye deniliyor o çeşit yollara da. Turuku nefsaniyede nefsin islahı hangi yolla olacak? Yani insanın egosu, insanın içindeki bitmez tükenmez arzular nasıl düzenlenecek, nasıl intizama alınacak, nasıl dizginlenecek? Çok kuvvetlidir insanın nefsinin arzuları. Çünkü insan neslinin devamı için ve insan canının, hayatının idamesi için Allah tarafından insana bahşedilmiş duygulardır bunlar. Kuvvetli duygulardır. Mesela acıkma, bir şeyler yemek isteme, yaşama gayreti, bunlar kuvvetli duygulardır. Yani insan aç kaldığı zaman iflahı kesilir. Yemek için her şeyi yapar. Yani çalar çırpar, ne yapıp yapıp o arzusunu tatmin etmek ister. Hayatını korumak için kaçar, kovalar, efendim öldürür, avlanır, her şeyi yapar yani. Neslinin devamı için çok kuvvetli duyguları vardır. Bu duygular nasıl zapturaptı altına alınacak? Tabii bunların oturup da hür bir tarzda ben bu nefsi nasıl islah ederim diye bir psikolog olarak düşünülmesi de mümkündür ama mutasavvıfların, İslam mutasavvıflarının düşüncesi bu değildir. İslam mutasavvıflarının düşüncesi Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Hadis-i şerifleri uygulamaktır. Ve bütün malzemesini, terminolojisini, hatta ilimlerinin tabirlerini, teknik terimlerini ayetlerden ve hadislerden almışlardır. Bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıkar. Onların düzenlenmesinden metotlar karşımıza gelir. Mesela nefsin mertebeleri, tabirler, nefsi emmare. Bu Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. İnnen nefse le emmâretun bissû'i illâ mâ rahime rabbi. Yusuf suresinde bu ayet-i kerime geçiyor. Manası, hiç şüphe yok ki nefis insana kötülüğü çok emredicidir. Emmare, amir kelimesinin mübalağa sigasıdır. Memur, amir. Yani amir, emreden. Emir, kendisinin elinde olan kimse. Emmar, çok emreden. Mübalağa-yı ismi fail sigasıdır. Niye emmare gelmiş? Emmare gelmesinin sebebi nefis müennes olduğu içindir. Nefis müzekker olsaydı emmar diyecekti ama müennes olduğu için emmare deniliyor. Çok emredicidir. Neyi çok emredicidir? Bissu'i. Kötülüğü çok emredicidir. Yani nefis kendisinin devamını ister, arzularının tatminini ister. Arzuların hangi yoldan, meşru veya gayrı meşru yoldan kazanılması onu ilgilendirmez. Arzusu cuşa geldi mi içinden, onu mutlaka yapmak ister. Acıkmışsa yemek ister. Ne hangi ihtiyacı belirmişse onu tatmin etmeye çalışır. Meşru veya gayrı meşru yoldan. Onun için kötülüğü çok emredicidir. İnnen nefse de emmâretun bissû'i. Ha işte nefsi emmare bu. Yani nefsi emmare tabiri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış bir tabir. Başka ne var? Levvame tabiri var. O da Kur'an-ı Kerim'den. Efendim mülheme tabiri var. Yanlış olarak mülhime diyorlar. Mülhime ismi fail sigasıdır. Yanlış. Mülheme efendim ismi meful

sigasıdır, doğru. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Yani nefse facirliğini ve müttakiliğini, yani günahı, sevabı, iyiliği, kötülüğü ilham eden Allah'tır. فَاَلْهَمَهَا, yani اَلْهَمَهَا اللّٰهُ, Allah ilham etti ona. Fücuraha ve takvaha, fücurunu ve takvasını insana budur şey yapan. İşte bu mülhemedir. Yani bu ayetleri incelemişler, bir emmare nefis var demişler, bir levvame nefis var demişler, bir mülheme nefis var, bir mutmeinne nefis var. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne, o da ayet-i kerimeden çıkıyor. Yani terminoloji, tabirler Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden. Şimdi bu nefsin islahı metotları, onlar da yine hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerdendir. Ve Peygamber Efendimiz'in bizzat yaşam tarzındandır. Sahabe-i kiramın hayatındandır. Bizde eksik olan taraflardan birisi, tabi hadis-i şeriflere rağbet ve riayet ve kıraat vardır. Hadis-i şerifleri okuyoruz, Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, mealler okunuyor. Fakat Peygamber Efendimiz'in arkadaşları, hayat arkadaşları, onun çevresinde olan insanlar, Kur'an yanlarında inmiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in nasıl insan olduğunu görmüşler, beraber yaşamışlar. Bu insanlar İslam'ı nasıl anlamış? Muhakkak kaynağa en yakın kimseler, olayların ta içinde, olayların figüranları, sahnelerde rol almış, yer almış insanlar, bu insanlar İslam'ı nasıl algılamış, nasıl anlamış, nasıl yorumlamış, nasıl uygulamış? Bu çok önemli bir şey ve az rağbet ediliyor bu konuya. Bence Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak lazım. Bir, sahabe-i kiramın hayatına dair literatürü tamamlamamız lazım. İki, sahabe Rıdvanullah Aleyhim Ecmain Hazretlerinin hayatlarını anlatan dev biyografi eserleri vardır. Muazzam, muhteşem, büyük. Onları tercüme etmemiz lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sahabesi, her birisi bizim için bir örnek insandır. Ashabi kennücumi, benim ashabım yıldız gibidir, yıldızlar gibidir. Hangisine baksan istikameti bulursun. Bi eyyihim iktedeytüm, ihtedeytüm. Yani hangisine iktida ederseniz, o size doğru yol bulmakta, yön bulmakta, yönünüzü tayin etmekte yardımcı olur diye hadis-i şerifte methedilmiş. Onun için onların hayatlarını okumak lazım. O ibretli sahneleri konu edinmemiz lazım. Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde ve çocuklarımızla okumamız lazım. Şimdi İslam'ın eğitim metodunda fiili durum, gördüğümüz durum, yani tatbikattır, uygulamadır. Efendimizin hayatını görüyoruz, sahabe-i kiramın hayatını görüyoruz. Bunu böyle anlatmak, İslam'ı en doğru anlamak için en iyi yoldur. Bunu oradan soyutlayıp, bu tarafa soyut olarak, ilim olarak anlattığımız zaman, soyutlayanın zevki giriyor işin içine ve ayıklaması giriyor. Ondan sonra bu tarafa anlatmadaki eksikliği geliyor. Birkaç tane eksiklik, süzme ve zayıflama meydana geliyor. Onun için ana kaynağını, sahneyi tam vermek çok daha uygundur. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hayatı sofiyanedir. Yani Peygamber Efendimiz mutasavvıfların şahıdır yani. Peygamber Efendimiz'in hayatı bütün mutasavvıfların zaten örnek aldığı hayattır ve bütün mutasavvıfların hayatı ona örnek olarak olduğu için en iyi numune Peygamber Efendimiz olarak, mutasavvıfların şahı olarak. Sahabe-i kiram da öyledir. Onlar da mutasavvıfların parmakla gösterilecek büyük numuneleridir. İslam'da İslam'ı en iyi anlayan zümre, Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'i en iyi anlayan zümre mutasavvıflardır. Zaten hepsinin hayatını incelediğimiz zaman görüyoruz. Aynı zamanda müfessirdir, aynı zamanda hadisçidir, aynı zamanda fıkıh alimidir,
bu konularda kitaplar yazmıştır.

efendim, aynı zamanda fiilen mürebbidir, terbiyecidir, terbiyeyle meşgul olmuştur, eğitimcidir, yani eğitimin başında, müessesenin başında olan insandır. Ve en uygun öğretme tarzı da bu tarzdır. Çünkü Peygamber Efendimiz konferans yoluyla insanlara İslam'ı öğretmeye çalışsaydı hayattan soyutlanmış olacaktı öğreti. Halbuki Peygamber Efendimiz etrafına insanları almış, bir topluluk meydana getirmiştir, bir cemiyet teşekkül etmiştir. Bu cemiyetin içinde günlük yaşam beraber sürmüştür. Camide topluluk bir yaşayış vardır. Sosyal hayat son derece kuvvetlidir. Ve o sosyal hayatın içinde gelen bilgiler ile, ayetlerle, Efendimizin Müslümanlara tavsiye ettiği hususlarla hayat İslamileşmiştir. Hayat İslamca yaşanmıştır Peygamber Efendimiz tarafından. Kur'anca yaşanmıştır sahabe-i kiram tarafından ve bu örnek olmuştur. Meşayihin de, tasavvuf büyüklerinin de terbiye metodu aynıdır. Peygamber Efendimiz etrafına sahabesini toplamıştır. İslam'ı onlara bir toplu beraber hayat tarzı içinde anlatmıştır. Yani üniversitedeki akademik yaşantı gibi değildir bu. Profesör gelir, kürsüde dersini verir gider ama talebesini tanımaz bile yani. Çoğunu tanımaz bile. Temayüz etmiş bazı talebeleri bilir, bazılarını tanımaz bile. Bu o tarzda eğitim değildir. Gecesi gündüzü beraberdir. Yemesi içmesi beraberdir. Bu beraberlik içinde hayat nasıl sürülecek o öğretilmiştir. Ve İslam zaten hayatı bir yaşam tarzıdır. Yaşama tarzıdır. Yani ya, hayat ya İslamca, Kur'anca yaşanır ya da gayri İslamca, Kur'an'ın dışında bir yaşayışla yaşanır. İslamca yaşama tarzıdır. Ve sevap kazanmak kaynakları sadece namaz, oruç, hac, zekat değildir. Hayatın bütün faaliyetleri bir Müslüman için Kur'an'a göre yaşadığı zaman, Peygamber Efendimiz'in yolunda yaşadığı zaman, İslam'a uygun yaşadığı zaman her faaliyeti bir ibadet olur. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, doğru sözlü, emniyetli, güvenilir bir tüccar peygamberlerle, şehitlerle beraber haşrolacak kıyamet gününde. Yani bir tüccar ama peygamberlerle ve şehitlerle beraber haşrolacak. Mertebesi yüksek oluyor. Ticarette sevap olabiliyor. El-Kasibu Habibullah, yani kesb-ü ticaret eyleyerek, kazanç sağlayarak efendim geçimini temin edenler Allah'ın sevgili kullarıdır. Çünkü başkasının sırtına yük olmuyor. Bir iş yapıyor ve işinin karşılığını alıyor. Askerlik yapar, sevap kazanır. Nöbet tutar, sevap kazanır. Ticaret yapar, sevap kazanır. Evlilik sevaptır. İslam budur. Yani hayattır. Ve İslam fıtrattır. O bakımdan İslam hayat dinidir. Bir, hayatın her faaliyeti zihniyete göre sevap kazanma mevzu olabilir. Bir kadının çocuk doğurması, çocuk yetiştirmesi, çocuk emzirmesi çok büyük bir sevaptır. Annesi babası ihtiyar olan bir takım kimseler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldiler, dediler ki sevap kazanmak istiyoruz. İzin istediler. Peygamber Efendimiz sordu ahvali şahsiyesini, yani neyin nesi olduğunu, kim olduğunu, annesinin babasının olup olmadığını. Annem babam var. Nerede? Memlekette. Git onlara hizmet et buyurdu Peygamber Efendimiz. Yani İslam hayat dini olduğu için, İslam fıtrat dini olduğu için, akıl ve mantık dini olduğu için, İslam'da anneye babaya hürmet etmek, itaat etmek sevap oluyor. Askerlik faaliyetleri efendim sevap oluyor. Ticari faaliyetler sevap oluyor. Başka bir dinde böyle bir şey yok yani. İslam'ın özelliği. Demek ki İslam bir zihniyettir ki nereye gelirse, ne zaman kullanılırsa o iş bir ibadet haline geliyor. Tasavvuf da işte aynı metodu uygulayarak aynı tarzda bu işi sağlama yolu. Şimdi Peygamber Efendimiz numune bir insan, hepimizin numunesi, hepimizin modeli, üsve-i hasenesi, yani kendisine bakılarak durum düzeltilecek model olarak o esas alınacak. Tasavvuf da bunu

esnasında bilgi kazanıyor insan, görgü kazanıyor ama bunları uygulamak veya uygulamamak meselesi var. Uygulamakta, uygulamamakta kendisinin irade gücü önemli oluyor. Bu irade gücünün kuvvetlenmesi lazım. İyilikleri yapmakta manilerin de duyguların da izale edilmesi lazım geliyor. Bunun için nefsin zayıflatılması lazım. Yani o arzuların kaynağı olan rahatlık, tembellik, keyif, zevk, safa, efendim isteyen bu nefsin, bu arzularının kaynaklarının kurtulması lazım. Yani savaşılan ordunun ikmal yollarının kesilmesi lazım. Nefis yenilecek. Nefis kuvvetli olursa yenmek zor olur pehlivanı. İkmali kuvvetli olan bir düşman ordusunu yenmek zor olur. Arkadan ikmal yollarını kesip onu cephanesiz, yiyeceksiz, içeceksiz, malzemesiz, susuz bırakmak lazım. Onun için turuk-u nefsaniyede, yani nefsi islah yolunda riyazeti nefs esas alınıyor. Riyazet, yani eğitmek, zorlamak, bir takım baskılar altında sıkı bir talime tabi tutmak manasına geliyor. Şeye, riyazetül beden var. Yani bedenin riyazeti, buna cümlesik diyor batılılar. Yani koşuyor adam. Niye koşuyorsun? Yani terliyorsun, bak yoruluyorsun. Olsun, bu benim vücuduma lazım diye koşuyor. Halter kaldırıyor. Ya bu kadar yükü ne kaldırıyorsun, sen hamal mısın? Yok, benim adalelerim kuvvetlensin diye bunu yapıyor. Efendim, tekerleksiz bir bisikletin üstüne çıkıyor, saatlerce pedal çeviriyor. Ya bir yere gitmiyorsun, ne diye çeviriyorsun bunu? Ya ben bunu çevirerek adalelerimi kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Bu riyazetül beden. Yani bedeni bir takım tazikler altında, zor şartlar altında kuvvetli tutma çalışması. Şey de efendim, riyazet-i nefs. Tasavvufta nefse karşı uygulanan zorluklar, baskılar da, o da riyazet-i nefs deniliyor. Nefse karşı yapılan bir takım baskılar. Bunlardan birisi ve başta geleni az yemek. Buna taklili taam terimi kullanılıyor, tabiri kullanılıyor. Yemeği azaltması lazım. Çünkü yeme insanı canlandırıyor, kuvvetlendiriyor, nefsi efendim takviye ediyor. Arkasından karnı doyan insanın artık zapt-ı rapt altına alınması zor hale geliyor. Uykuyu az uyuma. Uyku da insanın arzularını, arzu Farsça bir kelimedir. Onun Arapçası şehvetün. Şiddetli arzu yani. Şehevat çoğulu, şehvetün çoğulu şehevat. Nefsin arzuları şehevatı nefsaniye. Yani nefsin şiddetli bir takım arzuları. Mesela midenin arzusuna da, yani şiddetli yemek arzusuna da şehvetül batın derler. Yani midenin şehveti, yani iştahası demek. Biz orada iştaha kelimesini kullanıyoruz. Onlar şehvet kelimesini kullanır. Şehvat-ı nefsaniye. Şehvat-ı nefsaniyenin kırılması için çarelerden birisi yemeği az yemek, taklili taam. İkincisi uykuyu az uyumak. Pratik bir sonuç. Az uyuduğu zaman insanın arzuları efendim sönüyor. Değişiklik oluyor. Yani 4-5 saat uyku uyuyan bir insanın tavrıyla 8 saat, 9 saat uyumuş, kalktığı zaman aslan gibi gerinmiş, ondan sonra gelmiş, karnını doyurmuş bir insanın sokağa çıktığı zaman yürüyüş tarzı, efendim, tavrı ile, tabii oruçlu olan bir insanın, uykuya az uyumuş olan bir insanın hali başka oluyor, değişik oluyor. Ve mide boşaldığı zaman, o zaman insana bir manevi hal geliyor. Kalbine rikkat geliyor. Nasihati anlaması mümkün oluyor. Zaten arzular da öyle coşkun olmuyor. Yani sabahtan akşama oruç tutar da insan öğleyin acıkmaz bile yani. İstemez bile canı bir şey. Ötekisi öğleyin yani bir yemek yediği halde, ikindi de gene bir şeyler yediği halde şey yapar. O akşamüstü o vakte kadar durur yani rahatça. Sonra daha başka arzularında hemen frenleniyor. Üçüncü bir şey, az yiyip az uyuduktan sonra tabii iyi bir yola girmiş oluyor. İç şartlar, nefsin baskısı, dürtüsü efendim onlar azalıyor. Taklidi kelam,

konuşmak. Çünkü çok konuştuğu zaman insan konuşması nispetinde hata ihtimali de artıyor. Yüzdesi efendim konuştukça artıyor. Konuşmadığı zaman tefekkürü artıyor. Yani düşünme kabiliyeti artıyor. Düşünmesine zaman artıyor. O bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki sükût de ibadettir. Sükût de bir ibadettir. O ibadeti de yapmak için konuşmayı da mümkün olduğu kadar azaltıyor. Manasız ve boş, yersiz ve lüzumsuz konuşmamak önemli bir kaide oluyor. Bu çeşit konuşmalara ma la ya'ni deniliyor. Ma la ya'ni demek, yani bir mana taşımayan, bir mana taşımayan boş, muhtevasız sözler demek. Ma la ya'ni terk etmesi gerekiyor. Tabii zaruri konuşmasını yapacak. Gerekli konuşmalarını yapacak. Efendim faaliyetlerini sürdürmesi için lazım olan konuşmalar, hanımıyla iş münasebetlerinde, daha başka yerlerde konuşmaları yapacak ama ma la ya'ni terk edecek. Sükutu ihtiyar edecek. Tefekkürü böylece arttıracak bir faaliyet olmuş oluyor. Sonra bu konuşmayı azaltmak istese bile yine konuşma insanlar oldu mu ister istemez olur. Sen sükût etmek istersin, tefekkür etmek istersin ama yanındaki aynı frekansta değildir. O da gelir, olur olmadık şaka yapar, laf açar filan derken yani senin huzurun bozulur, senin hedeflerin aksar, senin yapmak istediğin şey yerine gelmez. O zaman bir de şey gerekiyor, uzleti enam gerekiyor. Taklili, taam, bunlar biraz böyle secili, yani birbirine benzer şeyler, kelimeler. Taklili taam, yemeği azaltmak. Taklili menam, uykuyu azaltmak. Efendim, taklili kelam, sözü azaltmak. Üzleti enam, yani insanlardan da uzlet, ayrılmak. Şöyle bir kenarda, tenha bir yerde sakin durmak. Uzleti enam. Bakın böylece bu şartlar tavsiye edilerek insanın çevresi şeye hazırlanıyor. Yani düşünmesi gereken konuları düşünmesi ve çözümlemesi gereken problemleri çözmesi için gerekli çevre hazırlanmış oluyor kendisine. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden korusun. İki cihan saadetine cümlemizi, çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
1: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allah-u Teala ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin, en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen. Bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen rûnümâsın sen. Habibi kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Neden gönlün murad eylerse, altifeyle kıtmiri. Cemalinle

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nasr Suresi. Sevgili dinleyenler, hikmetli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresinden biri olan Nasr Suresini anlatacağız bugün. 3 ayetten oluşmaktadır. Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra inmiştir. Bütün olarak indirilen son suredir. Adını ilk ayetinde geçen ve yardım anlamına gelen Nasr kelimesinden alır. Nasr suresinde Allah'ın yardımı ve zaferin inananlara mutlaka geleceği, zaferden sonra yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Allah'ın vaat ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Dişlerimizi öncelikle korumalıyız. Çok iyi bakmalıyız. Eğer mümkün olmadığı protez kaçınılmaz oluyor. Herhangi bir yapay dişin, doğal dişin yerini tutması mümkün değil. Tek diş eksikliğinde veya ağzımızda birkaç diş eksikliğinde sabit protezlerle bunları yerine koyuyoruz. Bunlara genellikle köprüler. Bunlar köprüler oluyor genellikle. Eğer daha fazla diş eksikliği varsa o zaman mütarik protezler de devreye giriyor. Yani takılıp çıkarılabilen hareketli protezler devreye giriyor. Tek diş eksikliklerinde veya protez ayağı olamayacak durumlarda implantları tavsiye ediyorum. İmplant çene kemiğinin içerisine yapay bir diş yerleştirilip onun üzerine yine yapay bir diş yapmak. Yani normal kendi dişimiz gibi köküyle ve kronuyla, yani bu taç yapısıyla ağız içerisinde duran çeneye bağlı bir tedavi şekli, protez şekli. Ortodonti ve implantların uzman hekimler tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum. Tabii ki genel hekimlerimiz de çok başarılı bir şekilde bunları yapabiliyorlar. Kurslar var şu anda. Herkesin devam edebileceği, bunları öğrenmemek artık mümkün değil gibi. Diş tedavisi aslında hamilelikte yapılır. Fakat anestezi yapılmaz. Acil durumlarda tabii ki müdahale ediyoruz. Eğer çok acil değilse, çok kötü değilse hamilelik sonrasına bırakıyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Muhterem dinleyenler, Sükunetin Sesi, Akra'dan Cümlenize Muhabbetler, Saadettin Ökten hocamızla bugün de bestelenmiş olan bilindik bildik dinlediğimiz ilahilerimizden Şemsettin Suvasi'den alacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, çok şükür. Memnunuz, mutluyuz, hamd ederiz. Akra camiasında bulunmaktan ayrıca müftehiriz efendim.
0: Eyvallah, eyvallah. Bizim şereftir bizim için de hocam.
1: Herhalde bir 60 seneyi buldu.
0: 60 yıl.
1: Zahid Efendi Hazretleri zamanından alakamız devam eder. Az bir zaman değil, 60 yıl yani. Çok şükür.
0: Hocam, İstanbul'un birçok güzelliğiyle aşinalığınız var değil mi?
1: Elhamdülillah. Eyvallah. Evet efendim.
0: Eyvallah.
1: Müslüman İstanbul'da özellikle.
0: Müslüman İstanbul'da.
1: Evet, yani tarihi yarımada dediğimiz Fatih, Aksaray, Bayezid, Müslüman İstanbul, Edirne kapısı ya böyle işte. Neyse.
0: Eyvallah.
1: O bir bahsi değil.
0: Eyvallah. Eyvallah. Bugün Canan Elin'in güllerinin bağı göründü.
1: Besmele ile başlayalım efendim.
0: Bismillah.

0: Canan elinin güllerinin bağı göründü. Dost ikliminin lalesinin dağı göründü. Envar-ı Muhammed doğuben tuttu cihanı. Şakkul kamerin mucize parmağı göründü. Yakub'a bugün Yusuf'unun kokusu geldi. Eyyub'a dahi sıhhatinin çağı göründü. Kayko gecesi geçti, kamu kalmadı korku. Uslat gününün gündüzünün ağı göründü. Şemsi yine aşk ile bugün vecde erişti. Var ise hayat abının ırmağı göründü.
1: Evet. Başı insanı alıyor bir yere götürüyor. Ortası bir başka istikamette. Sonu ayrı bir noktaya doğru sevk ediyor. Yani bir dakika içinde nerelere gittik geldik yani Unutku Şerif'le. Canan elinin güllerinin bağı göründü. Canan eli dediği Cenab-ı Allah'ın yarattığı maddi manevi alem. Hem maddi alem hem manevi alem. Alemi lahut ve alemi nasut dedikleri. Biz maddi alemde yaşıyoruz. O alemi her insan gibi müşahede ediyoruz. Ama bir de manevi alem var. Canan elinin güllerinin bağı göründü dediği, Canan elinin o bağdan haber veren güller var. Bağ dediğimiz zaman ekilmiş, biçilmiş, bakılmış bir gül bahçesini anlıyoruz. Onlar Cenab-ı Allah'ın dünyaya yolladığı peygamberane izam hazaratı. Onların içinden bir şah rusul var. Güllerin şahı. Ve onu bizim klasik Osmanlı edebiyatı Hazreti Peygamber Efendimiz'i gülle remzeder. Tevhidi lale ile remzeder. Çünkü tevhid ebcedle bakarsanız ismi celalle müsavidir. Hani bir Türkçe'de bir söz var, işi 66'ya bağladı derler eskiden, böyle bir darbe mesel vardı. O ebcedde 66 lafze-i celale tekabül eder. İşi Allah'a bağladı.
2: Alay etmemek lazım.
1: Yani. Kesinlikle. Aman
2: işi 66'ya bağladı diye.
1: Çok dikkat etmek lazım. Mesela bir başka darbe mesel, haydan gelir huya gider. İkisi de bunların esmadandır. İsmi hay ve ismi hu. Halbuki sakatan haydan gelir huya gider, yani bir yerden alır bir yerden verir diyor. Bunların hepsi ilahi iradeyle olur. Adama bir mal gelir onu bilmez. Allah müsaade etti, oraya sarf etti. Ya veyahut kötü bir yere sarf etti, Cenab-ı Allah onu hıfz etmedi. Nefsiyle baş başa.

0: bize bıraktı. O da aman yarabbi diyoruz. Sana sığınıyoruz. Bunlar eski bütün darbe meselelerin hikemi bir tarafı vardır. Ve hepsi kaderle ve kaderin sahibiyle alakalıdır. Çok dikkat etmek lazım. İş 66'ya bağladı. En mühim yere bağladı. Daha ne yapsın adam yani? Sahibini biliyor. Canan elinin güllevenin bağı göründü. Yani Hazreti Şemseddin Sivasi, ben Cenab-ı Allah'tan Hazreti Peygamber üzerinden gelen haberi aldım diyor. Haberim oldu ondan diyor. Bunu gördüm diyor. Bugün dünyaya baktığımız zaman birçok insan bu haber gümbür gümbür dünya semalarında aksendaz olduğu halde haberi duymuyor kulakları. Kulaklarına onların kurşun dökülmüş, şeytan tıkamış. Canan elinin güllerinin bağı göründü. Ben ilahi haberi Cenab-ı Resulullah üzerinden, güllerinin bağı dediği Cenab-ı Resulullah'ın üzerinden aldım. Hatta biraz daha devam edersek Cenab-ı Resulullah'ın ve Ehl-i Beyt'in güzelliği üzerinden aldım diyor. Güllerinin bağı göründü. Kim o Ehl-i Beyt? Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma Validemiz ve Haseneyn Efendilerimiz. Eskiler Haseneyn'ül Ahseneyn derlerdi.
1: Çok güzel.
0: İki tane güzel Hasan. Ahsen Hasan iki tane. Dost ikliminin lalesinin dağı göründü. Ha. Evet, Canan elinin güllerinin bağı göründü ama o Canan dost ikliminin lalesinin dağı göründü. Buradaki lale tevhide. Dağda bir tabiata, yani lalenin yetiştiği, yaban lalesinin yetiştiği dağ gibi alınabilir. Bir başka manası da var. Lale aynı zamanda boyuna takılan halka, esirlerin boynuna takarlardı. Dağ da yara demek. Sen Cenab-ı Allah'tan gelen haberi aldın ama ey kul, o senin boynuna halkayı taktı. Sen onun esiri oldun. Ne yapar yapar hiç kık çıkmayacak, sesin çıkmayacak. Dost ikliminin iki manası var. Hem bildiğimiz tevhidin güzelliği, bir dağ lalesi gibi tevhidi görüyor ama aynı zamanda boyuna takılan bir halka, o halka seni esir eder, sana cevr-ü cefa çektirir. Dikkat et diyor yani. Envar-ı Muhammed doğu ben tuttu cihanı. Efendimizin nuru bütün cihanı tuttu. Efendimizin nuru zaten kainatın yeme durması için sebeptir. Şakkül kamerin mucize parmağı göründü. Şimdi ayın malum işte ikiye bölünmesi hadisi, bu bir mucize, peygamberin mucizesi. Şimdi bazı ıslah mevzularına küçük bir temasta bulunalım. Peygamberlerin mucizesi olur. Cenab-ı Allah ona o mucizeyi lütfu kerem eder. Evliya Hazretleri'nin mucizesi olmaz. Onların kerameti olur. Bunlar ıstılahlardır. Bunlara bakmak lazım. Her şeyin haliki Allah'tır. Mucizeyi de Allah halkeder. Peygamber'e o hali Allah lütfeder. Ya devamlı ya bir zaman için. Evliyaullah Hazretleri de öyledir. Ya devamlı ya bir hal için. Böyledir bu hadise. Allah'ın mucizesi olmaz. O mucizenin halikidir. Mucizeyi o halk eder. Nedir mucize? Olağanüstü hal. Yani tabiat kanunlarına aykırı bir ahval. Herkes müşahede eder. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Nitekim Şakkül Kamer'de olduğu gibi. Yani burada Envar-ı Muhammed dolu ben tuttu cihanı. Hazretin bir tanesini söylemiş. Şakkül Kamer'in mucize parmağı göründü. Yakub'a bugün Yusuf'un kokusu geldi. Eyyub'a dahi sıhhatinin çağı göründü. İslam peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin sonuncusu ve şahıdır. Cenab-ı Allah her peygamberi belli bir kavme göndermiştir. İslam peygamberini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün dünyaya yollamıştır, evrene. Aynı zamanda Efendimiz hem insin hem cinnin peygamberidir. Ve şeriatı ta de kıyamet geçerlidir. Ve peygamberimizin üzerinde varlığında bütün peygamberlerden birer yansıma, birer emanet vardır. Peygamberimiz hem Yakup'tur, hem Yusuf'tur, hem Şuayb'tır, hem

Musa'dır, hem İsa'dır. Hepsinin evsafı onun şahsında, onun mualla mübarek muazzez zatında tecelli eylemiştir. Yusuf'un kokusunda alırsın, Yakup'un gözyaşında görürsün, Eyüp'ün sabrında ifade edersin, Nuh'un gemi inşa etmesinde görürsün, hepsini görürsün peygamberle. Bakmasını bilirsen ve de gösterirlerse. Göstermeye de bilirler ama bil ki orada o yani. Gösterirlerse. Dolayısıyla Yakup'a bugün Yusuf'un kokusu geldi. Hazreti Peygamber bir Yakup tecellisi gösterdi, lütfetti ashabına, ashabından bize. Bir Yusuf kokusu geldi. Kaygı gecesi geçti, kamu kalmadı korku. Efendim bir dünyayı teşrif edince artık insan için korku kalmadı. Niye? Büyük müjdeci geldi çünkü. Cenab-ı Allah'la Haliki La Yezer'le irtibatı sağlayan büyük müjdeci geldi. Vuslat gününün gündüzünün ağı göründü. Burada ağı dediği akı yani gün doğmak üzere. Fecr-i kazip geçmiş. Hakiki fecir gün doğmak üzere. Çünkü neden? Tevhidi bütün insanlara talim ediyor Cenab-ı Peygamber. Tevhidi talim ediyor. Cenab-ı Allah'a olan vuslatı talim ediyor. Bunu sadece sözle değil, bizzat yaşayarak. İslam peygamberinin çok mühimdir. İnsanlarla beraber her türlü beşeri münasebeti tesis ederek yaşadığı bir zaman var, 23 sene. O çok mühim bir şey. Ve bu 23 sene yazılı, sözlü bize kadar intikal etti. Yani bir manada ilahi emirlerin ve yasakların, nehilerin tatbikatını gösteriyor kullarına Cenab-ı Allah. O emri vermeyebilirdi. Bütün peygamberlerine vermiyor. Bazı peygamberlerini sahradan sahraya dolaştırıyor. Ama bizim peygamberimizin bir hicreti var, o kadar. Hayatın her safhasını yazılır kaybolurdu. Yazılır, yaşanır, unutulurdu. Öyle olmuyor, unutulmuyor. Hepsi var. Onun için Efendimizin siyerinin, sünnetinin kıymetini bilmesi lazım Müslümanların. Aklın desteklerine uyup o sünneti asla ve asla ihmal etmemeleri lazım. Aklın desteklerleri vardır. Yakup'a bugün Yusuf'un kokusu geldi, Eyüp'a dahi sıhhatinin çağı göründü. Kaygı gecesi geçti. Ne o kaygı gecesi? Cenab-ı İsa şeriatının Hristiyanlar tarafından tarif edildiği zaman. İnsanlar hakikati bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bazı keşişler diyor hak ve hakikat üzereydiler. Bazı hahamlar da Musa şeriatını bozmuşlardı. Kim ne yapsın zavallı insanlık? İnsanlık çünkü tevhidi arıyor ama bulamıyor. Yok. Ama Cenab-ı Peygamber dünyaya gönderilince ve dini tebliğe başlayınca kaygı gecesi geçti, neşeleniyor. Hazreti Şemseddin Sivasi, kalmadı korku. Vuslat gününün gündüzünün ağı göründü. Yani Cenab-ı Allah'a döndüğümüz zaman irtihal, yolculuk, geri dönüş, rücu ettiğimiz zaman işte vuslat günü o. O bir gündüz mü bir gece mi? Eğer tevhidi biliyorsanız, emirlere ve nehirlere gönülden ittiba ediyorsanız vuslat günü ak bir gündüz gibi geliyor. Kara bir gece gibi değil. Maktâ beytinde şemsi yine aşk ile bugün vecde erişti. Bu müjdelerle, Canan elinin gülleriyle, Envar-ı Muhammed'le, Envar-ı Muhammed'in içindeki bütün peygamberlerin izamın hayatındaki muhtelif safhalarla, mucizeleriyle, hepsi Efendimiz'de bunların meknus, gizli, saklı, zaman zaman gösterir, zaman zaman anlatır, zaman zaman sükut eder. Bu halini biz hala elhamdülillah biliyoruz ve biliyoruz ki bu emanete sahip olduğumuz zaman vuslat günü bizim için ak bir gündüzdür, bir şafaktır. Şemsi yine aşk ile bugün vecde erişti, varisi hayat abının ırmağı göründü. Burada varisi de değil, biz gayb alemini bilmiyoruz. Umuyoruz.

0: Ama ölümden sonra gayb alemini bileceğiz. Hayatı biliyoruz ki hayat Hay isminin dünyadaki tecellisidir. Hay esmasının. Ama bu esmayı Cenab-ı Allah nasıl tecelli ettiriyor? Biz sadece neticeyi biliyoruz. Büyük oyun kurucu diyor Frankler yani. Bu büyük oyunu nasıl kuruyor? Biz sadece neticeyi biliyoruz. Onun için eskiler hikmet içinde hikmet var derlerdi. Basiret ve ferasetle bakın hayata derlerdi. Yalın gözle bakmayın. Ve bu bakışınızı da her zaman söylemeyin. Çünkü dil durmaz. Elde dil durmaz. Var olmak ister. Kontrollü gitmek lazım. Böylece bu nutku şerif hakkında inşallah doğru şeyler söylemişizdir. Eyvallah. Ama çok coşkulu bir nutuk. Şemsi yine aşk ile bugün becde erişti. Varisi hayat abını ırmağı göründü. Evet.
1: Destur olursa hocam besteli haline dinleyelim.
0: Evet, nasip olur efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemsettin İstivasi Hazretlerinin bir nutku şerifini aktardık. Şimdi besteli haline dinliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

doldurmuyor. Dinle doldurmadığınız boşluk başka kötü şeylerle doluyor. O zaman kötü alışkanlıklara kayıyor. Uyuşturucuya kayıyor. Efendim meyhaneye, efendim kumara, efendim çocuklar işte bilmem kendilerini kötü yollara çeken salonlara vesairelere, diskoteklere kayıyorlar. O zaman efendim sonuç daha kötü oluyor. Bunların hepsinin nazarı dikkate alınması lazım. Din her şeyin temeli olduğundan insanı kavraması lazım. İnsanın içinde bir kendisini sevk eden bir güzel duygu haline gelmesi lazım. Bir müfettiş haline gelmesi lazım. Bir murakip haline gelmesi lazım. Bir saik haline, sebep haline gelmesi lazım. Her şeyi Allah'tan korkarak, ahiretini düşünerek, sevabını umarak, cenneti isteyerek, cehennemden sakınarak yapması lazım insanın. Bu da eğitimle olur. Akra, akra.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
2: Gözlerimizi kapattığımız zaman dünya karanlık bir yer haline gelir. Etrafımızdaki hiçbir şeyi göremeyiz. Oysa biz görmüyoruz diye etrafımızdaki şeyler yok olmuş değildir. Hepsi yerli yerinde duruyor ve kainatta her şey aynı anda hem var oluyor hem de varlığını sürdürüyor. Göklere baktığımızda görürüz ki içinde yaşadığımız gezegenden çok daha büyük kütlelere sahip olan gök cisimleri birbirine çarpmadan beraberce ve büyük bir hızla intizamlı bir şekilde yer almaktadır. Güneş, ay, bitkiler, hayvanlar, dağlar, bulutlar, yağmur damlaları, hülasa tüm yaratılmışlar, kainatta kendilerine verilmiş olan vazifeyi layıkıyla yapmakta ve yaratılış gayesine uygun hareket etmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de varlıkların yaratılış gayesini

0: şöyle bildirmektedir.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik.
0: Kainatta var olan her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Tüm varlıkların yaratılış amacı ise insana hizmettir. Mahlukatın hizmetine verildiği akıl, kalp ve irade sahibi insanın varoluş gayesi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır.
1: O ölümü ve hayatı amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O mutlak galip, çok bağışlayandır.
0: Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, ayet-i kerimenin ışığında yaratılış gayemizi şu cümlelerle özetlemektedir.
2: Elhamdülillah Müslümanız. Gayemizin kaynağı imanımızdır. Biliyoruz ki dünya bizim asıl yurdumuz değil, muvakkat bir imtihan yeri. Ömrümüzün rüzgar gibi süratle geçip gittiğini gördükçe, ahiretimiz için halisane ve yoğun salih ameller işlemek gerektiğini daha kuvvetli hissediyoruz. Fırsat kaçmadan insanlık için faydalı işler yapmalı, dinimize ve din kardeşlerimize bütün imkanlarımızı kullanarak hizmet etmeliyiz.
0: Görüldüğü üzere sayısız nimetin verildiği insanoğlu yeryüzünde başıboş ve amaçsız bir şekilde bırakılmamış, bilakis yeryüzü hayatı onun için bir imtihan yurdu kılınmış ve diğer birçok mahlukatın aksine insanoğlu mükellef, sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde insanın yaratılış serüvenini ümmetine şöyle anlatmaktadır. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilir. Doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkati, annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, sülük gibi yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu 4 hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını. Buhari. Hadis-i şerifte yaratılış serüveni anlatılan insana Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları amaç ve hedef vermekte, bunun aksine emir ve yasaklardan bağımsız olarak yaşayan insansa yaratılış gayesinden uzaklaşarak başıboş ve amaçsız bir kişi haline gelmektedir. İnsanoğluna düşen görevi Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi ne güzel dile getirmiştir.
2: İnsanın hedefi, yaratılış gayesini sezip görevini idrake başlaması, sorumluluğunu hissetmesi, aziz ve celil Rabbimiz olan Allah'a mahbub ve makbul kul olmaya yönelmesi. Numune-i imtisalimiz, rehberimiz, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem has halis ümmet olmaya çalışmasıdır.
0: İnsanın bu dünyada var olma gayesinin ilk basamağı, her şeyi yaratan Allah'ın kudretine teslim olarak ona varan yollar aramasıdır. Bu da ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmekten geçer. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bu hakikate dikkat çekmekte ve kullarına şöyle seslenmektedir.
1: Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birini mi yaratacaksın dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Biz onlara, hepiniz, Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de, kim hidayetime, rehberime tabi olursa, artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, dedik.

0: İşte yaratılışın asıl gayesi budur. İnsan, dünyevi zevkler için değil, sadece ama sadece Allah'a itaat edip, onu ibadette tevhid etmek için yaratılmıştır. Tüm kitaplar bunun için indirilmiş, Adem aleyhisselamdan beri tüm peygamberler de bu amaç için gönderilmiştir. İnsanlık tarihi, varoluş amacından uzaklaşmış, yanlış yönlere, yollara sapmış ve neticesinde hüsrana uğramış insanlarla da doludur. İnsanlığın ebedi hüsrana uğramaması içinse tek kurtuluş yolu, tevhidi hayatlarının merkezine almaları ve bu doğrultuda yaşamalarıdır. Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamanın ibadet olduğunu bize şöyle hatırlatıyor.
1: İbadet deyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor. Ramazan günü orucu geliyor. Hac etmek geliyor. Halbuki bu ayeti kerimede de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye anlatılıyor, bildiriliyor. Peki biz hep namazla, oruçla bu ibadet diye düşündüğümüz zaman hatırımıza ilk gelen şeylerle mi meşgul olacağız? Hayır. İbadetin manası bizim Türkçe'de düşündüğümüzden, hemen aklımıza ilk gelen şekillerden çok daha geniştir. İbadet, Allah Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamak demektir. Hayatın her anı Allah'a itaatle geçiyorsa ibadettir. Allah'a bağlı olarak geçiyorsa, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa bu ibadettir. Ve eğer Allah'a itaat etmeden, asi olarak, sözünü dinlemeden geçiyorsa bu da ibadet etmemektir. O bakımdan ibadeti Allah'ı bilerek, Allah'ı severek, Allah'ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket olarak tarif edebiliriz. O halde insanın yemesi, içmesi, hatta uyuması, uyanması dahi niyetine göre ibadet sevabı kazanmaya sebep olabilir. Dükkanında çalışması dahi ibadet sevabı kazanmasına sebep olabilir.

Demek ki biz yeryüzüne Allah'a itaat etmek ve bu imtihan olan hayatımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmek üzere denenmek için indirilmiş varlıklarız. İbadeti güzel yapmak için, hayatı Allah'ın rızasına uygun geçirmek için de hemen görülüyor ki bilgi lazım. İnsan ne yaparsa Allah'ın rızasına uygun olur. Ne yaparsa Allah'ın rızasına aykırı olur. Nasıl hareket ederse Allah sever. Nasıl hareket ederse Allah'ın gazabına uğrayabilir. Bunları bilmesi lazım.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Kuş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde.
2: Evet.
1: Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Kur'an nedir mahiyeti itibariyle? Kur'an öncelikle Cenab-ı Allah'ın kelamıdır. Allah'ın bizimle konuşması ve Cenab-ı Allah'ın bütün muradının toplamını ifade eder Kur'an. Emirleri, irşatları, yönlendirmeleri, ikazları. Bütün bunların toplamına biz Kur'an-ı Kerim diyoruz. Dinleyicilerimizin yani dikkatlerini de üst seviyede tutmak için İslam alimleri tarafından Kur'an için yapılan en önemli, en güzel tanımlardan bir tanesini burada paylaşalım dinleyicilerimizle. Buradan hareketle Kur'an'ın mahiyeti ve yapısı üzerine konuşmuş oluruz. İslam alimleri diyorlar ki Kur'an tanımak isterken bizim bilmemiz gereken 4 tane temel nokta vardır. Kur'an her şeyden önce Peygamber

Peygamber Efendimiz'e indirilmiş bir kelamdır. Ondan sonra musaflarda yazılmış, tevatür yoluyla nakledilmiş ve okunmasıyla ibadet olunan bir kitaptır diye bir tanımlama yapıyorlar. Kaldı ki bu tanımlama hakikaten üzerinde böyle ittifak edilmiş, güzel bulunmuş bir tanımdır. Kur'an-ı Kerim'in terimsel anlamı bu şekilde ifade ediliyor. Tek tek unsurlardan hareketle konuşmaya başlayalım. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e Cebrail vasıtasıyla indirilmiş Allah'ın kelamını ifade eder. Bu birinci cümlemiz. Burada kelam Arapça'da veya normal dil bilimde anlamlı bir söze karşılık gelir. Cenab-ı Allah tarihin bir döneminde insanlar anlamlı bir takım sözler söylemiştir. Bunlar Peygamber Efendimiz'e söylenmiş, melek tarafından Peygamber Efendimiz'e iletilmiş ve bunlar insanlara ulaştırılsın diye bir anlam taşımıştır. Burada aynı zamanda bu sözün muhatapları söz konusudur. Bu sözü dinleyecek insanlar mutlaka olacaktır tarihte. Ve bu kesin olarak Peygamber Efendimiz'e indirilmiş, onun dilinden, onun dudaklarından bize dökülmüş, okunmuş, onun tarafından tebliğ edilmiş, yazdırılmış Allah'ın kelamıdır. Bildiğimiz gibi

tebliğ ediyor. Bir tarafta Cenab-ı Allah var, bir tarafta Cebrail var. Bunlar mahiyet itibariyle bizim idrakimize kapalı şeyler. Peygamber Efendimiz ne yapıyor peki? Peygamber Efendimiz bunu Resul, Nebi olması itibariyle tebliğ ediyor. Yani her şey onun ağzından çıkan kelimeler, onun dudakları arasından dökülen ifadelerle başlıyor. Tarihin değişimi böyle başlıyor. İnsanların kendini değiştirmesi böyle başlıyor. Her şeyin değişmesi aslında bu şekilde başlıyor. Ve bizim Cenab-ı Allah'la olan bütün irtibatımızı, İslam'ın güzellikleri olan bütün irtibatımızı kuran temel nokta Peygamber Efendimiz'in tebliğidir. Onun okuyuşu, onun tebliği, anlatışı ve onun anlatmasıyla birlikte ortaya çıkan güzelliklerin eseriyiz biz aslında. Yani şöyle bir kısaca hayatımıza baktığımız zaman temizlik kültürümüzden yemek kültürümüze, banyo kültürümüzden mutfak kültürümüze, yatışımıza, kalkışımıza kadar hayatımızın bütün unsurlarında bizim Kur'an vardır. Onun direktifleri söz konusudur. Onunla biz hayatı yaşamaya çalışırız. Onunla bir yerlere gelmeye çalışırız. Bizi bu güzelliklere bağlayan o ipin başında, o köprünün başında Peygamber Efendimiz var. Her şey ona indirilen kelamın bizim tarafından anlaşılması ve yaşanmasıyla başlıyor ve oluşuyor. Birinci noktamız bu. Peygamber Efendimiz'e indirilmiş Allah'ın kelamı, Allah'ın konuşması, Allah'ın emirlerinin ve direktiflerinin toplamı Kur'an. Daha sonra Kur'an musaflarda yazılmıştır dedik. Kur'an'ın musaflarda yazılması onun aynı zamanda korunduğu anlamına geliyor. Korunma amaçlı, okunma amaçlı ve yaşanma amaçlı olarak bu metnin korunması gerekiyor. Allah'ın kelamı Peygamber Efendimiz'e indirilmeye başladığı andan itibaren kelam aynı zamanda bir metne dönüştürülüyor Peygamber Efendimiz tarafından. Bir metnin tarihi de başlamış oluyor belki bu şekilde. Peygamber Efendimiz 3 yolla Kur'an'ı korumaya çalışmış eş zamanlı olarak. Öncelikle onu kendisi ezberlemiş. Daha sonra yanındaki vahiy katiplerine yazdırmış. Bu yazan vahiy katibinden sesli olarak yazdığını dinlemiş Peygamber Efendimiz. Onu sahabelerine, Müslümanlara ezberletmiş. Müslümanlar bu kelamı namazlarında, irşatlarında, eğitimlerinde okumuşlar, okutmuşlar. Hep bununla hemhal olmaya çalışmışlar. Dolayısıyla kıraat ve tilavet üzerinden de bir eş zamanlı korunma sağlanmaya çalışılmış. Bir de üçüncü bir yol olarak da Peygamber Efendimiz ile Cebrail arasında gerçekleşen bu arıza dediğimiz hadiselerde aynı zamanda Kur'an'ın korunmasına yönelik işaretler ve hikmetler de gizlidir. Üçüncü bir cümle olarak Kur'an-ı Kerim'in bize tevatür yoluyla nakledildiğini bilmemiz gerekiyor. Tevatür nasıl bir şey? Tevatür bir haberin veya bir bilginin bize ulaştırılma biçimlerinden bir tanesi tevatür. Başka biçimleri de var. Tevatür bunun en güvenilir, en sağlam biçimine diyoruz. Bildiğimiz bir tanım daha var. Tevatür, yalan üzerine birleşmesi söz konusu olmayan büyük bir topluluğun, doğrular topluluğunun, sadıklar topluluğunun naklettiği haberlere de tevatür deniyor. Hepimizin malumudur. Kur'an işte böyle bir haberin, böyle bir kesinliğin eseri olarak bizlere kadar ulaştırılmış. Biz her zaman şunu da söyleriz. Hiçbir harfi ve hareketi değiştirilmeden günümüze geldiğini biliriz, söyleriz. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var belki de. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ibadet olunan bir kitap. Biz bu kitabı okuyoruz. İster namazda olsun, ister namaz dışında olsun bu ibadet olarak kabul ediliyor. Çünkü meşgul olunan şey, bir şey zatı itibariyle değerliyse onunla meşgul olmak da değerlidir. Onun zatından, onun kaynağından ve onu bize ulaştıranların ağızlarından biz bunu öğreniyoruz, okuyoruz ve bu okumakla biz ibadet sevabı alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okurken ve anlarken onun sözel bir yapıda, bir kelam olarak, bir hitap olarak bize geldiğini bilerek okumak ve anlamaya çalışmak gerekiyor. Kur'an sözlü bir dille Peygamber Efendimiz'e ulaştırıldı. Peygamber Efendimiz tarafından ve Müslümanlar tarafından bu metinleştirildi. Dolayısıyla bugün elimizde olan mushaflar, Kur'an-ı Kerimler bir metindir. Ve biz bu Kur'an-ı Kerim'i yazılı ifadeler üzerinden okuyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim orijin itibariyle yazılı bir eser değildir. Kur'an-ı Kerim sözlü. Allah'ın kelamı, Allah'ın hitabı olarak sözlü bir doğaya sahiptir. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bu sözlü yapının
bütün enstrümanlarını baştan sona görebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de nida harflerini

0: Nida edatlarının çok ciddi bir yer tutması, insanlara seslenilmesi, sesleniliyor insanlara. Ya eyyühen nasinur, ya eyyühellezine amenü deniliyor. Bunun dışında tekrarlar var. Şimdi yazılı bir metinde tekrarlar pek hoş durmaz. Ama konuşan bir kişi açısından tekrar çok önemlidir. Konuşan bazen ben diye hitap eder, bazen biz diye hitap eder. Dolayısıyla buradaki zamirler çok sık bir şekilde sözlü bir kelamda yer değiştirebilirler. Kur'an sureleri itibariyle, ayetlerdeki bazı tekrar itibariyle bu tarz ifadelere çok sık yer veriyor. Bunun dışında dediğimiz gibi yani sözlü dilin, bir konuşma dilinin bütün enstrümanları Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Bunun okuyucu tarafından dikkate alınması gerekiyor. Örnek olarak bugün bir okuyucu Fatiha suresine başladığı zaman, onu okumaya başladığı zaman bu coşkunluğun ancak sözlü bir dille gelmiş bir kitabın coşkunluğu olduğunu bilmesi gerekiyor. Oradaki o ifadelerin taşkınlığı, o ifadelerin güçlülüğü, o vurgular, bütün bunlar Kur'an'ın Cenab-ı Allah'ın hitabı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Yani ortada bir konuşan var. Cenab-ı Allah konuşuyor. Bir mütekellim var. Ben onu okuyorum. Ben bu konuşmanın muhatabı benim. Bütün Müslümanlar, bütün insanlık. Dolayısıyla konuşmaya kulak veriyorum. Konuşuluyor ve ben bunu dinliyorum. Kitap ediliyor, ben bunu dinliyorum. Gibi bu şekilde düşünebiliriz. Sözel mahiyet bundan ibarettir.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

Sevgili dinleyenler, Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını sordular. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemize. Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Şimdi bu bir cümlede cevap verilir mi böyle bir soruya? Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Ey anamız, ey müminlerin annesi, ya ümmel müminin, ya Ayşe, ya Ayşe-i Sıddık'a, Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye sordular. Ne cevap verdik? Ümmel müminin, sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Kâne hulukuhul Kur'an. Sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Neyse o. Allah neyi emretmişse o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin serveri, kainatın önderi, ekremül halk, insanların, mahlukatın, cinlerin en şereflisi, eşrefi mahlukat, Peygamber Efendimiz, hem çok merhametli, hem de çok celadetli ve

Kahraman, denge var. İkisi de var. Efendim, harpte en önde en kahraman, efendim, sulhta en merhametli, en efendim şeyli, fakirlere, fukaraya iyilik yapan, elindekini sonuna kadar veren. Mesele ahlakı her yönüyle almak. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakmak değil. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakırsa yarım ahlak olur. İslam ahlakı nasıldır? Müsamahadır. Efendim, hoşgörü diyorlar şimdi. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Yunus Emre hoşgörülüymüş. Mevlana Celaleddin Rumi hoşgörülüymüş. Vallahi de billahi de değil. Ya bunlar Yunus Emre'yi okumuyorlar, Mevlana Celaleddin'i tam okumuyorlar, ya da yalan söylüyorlar.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarını yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdu gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu, buldu bu gönlüm. Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı. Rengine aşkın cümle boyandı. Kendi de buldu, kendi de buldu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. El fraktü fahri, el fakrü fahri. Demedi mi ol alemler fahri? Fahrini zikret, fakrini zikret. Fahri fenada buldu bu gönlüm. Bayramım indi, bayramım indi. Bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlüm.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bizim toplumumuzda bir korku mevcut. Bel fıtığı ameliyatı olursam sakat kalırım diye. Zaten biz cerrahiye karar verdiğimiz hastalarımızı seçiyoruz. Her bel fıtığı hastasına cerrahiyi önermiyoruz. Cerrahi yapıldıktan sonra da tabii ki her cerrahi işlemde olduğu gibi riskler var. Bu riskler eğer fıtığın yeri tehlikeli bir yerdeyse ya da fıtığı tam alınamadıysa ki bu %3 ya da 5 sıklıkladır. Fıtığı boşaltıldığı bölgede iltihap, diskit isteriz biz buna %1. Omurilik zarının zedelenmesi yani dura yırtılması %1 ya da 3. Bacağa giden sinirin zedelenmesi %1. Omurga çevresinde apse olması %1, yara yeri enfeksiyonu ve akıntı olması %1, fıtık boşaltılan çevrede yapışıklıkların gelişmesi, gliozis %5-10, kanama ya da anestezik şartlara bağlı ölüm 10.000'de 1, yani çok düşük bir ihtimal ama bu da bir risk. Hastalarımıza ağır kaldırmamasını söylüyoruz. Çok sık yani oturmasını önermiyoruz açıkçası ama oturması gerekiyorsa 20 dakika aralıklarla yürüyüş öneriyoruz. Yerden bir şey alırken çömelerek almasını, direkt belini kullanmamasını, cerrahında kalmamasını, belini sıcak tutmasını öneriyoruz. Yine oturduğu koltuğun belini şeklini alacak şekilde, yoksa böyle bir imkanı yastıkla destekleyerek oturmasını, yukarıdan bir şey alacaksa merdiven ya da sandalyeye çıkarak bunu yapmasını, yatağının da yarı sert, tam sert değil, yarı sert ortopedik bir yatak olmasını öneriyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim bana bir günde 100 defa salavat getirirse, tesbihi almış eline, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, 100 defa salavat getirirse bir günde ne olur? Kadallahu lehu mi'ete hacetin. Allah onun 100 hacetini kaza eder. Yani 100 işini bitirir. 100 ihtiyacını görür. 100 defa salavat getiren kimsenin Allah 100 işini görür. Bu 100 işten 70'ine minha, 70 tanesi li ahiretihi, ahiretine ait işlerdir. Ahiretin sıkıntılarına ait işlerdir. 100 işini 70 tanesi ahiretine ait ve selasine minha li dünyahı, 30 tanesi dünyasına aittir. Yani 100 defa salavat getiren insanın dünyasından da ahiretinden de nelere ihtiyacı varsa Allah onları, dünyası da mamur olur ahireti. Dünyadan deyince demek ki mal olacak, bereket olacak, hayır olacak, işi rast gidecek vesaire. Onun için büyüklerimiz işte demişlerdir bize. Günde 100 defa salavat-ı şerife getirver diye. Hep arkadaşlarımız getirir yani bu kadar salavatı elhamdülillah. Ne sevaplar alıyorlar. Allah sebep olanlardan da razı olsun.
0: Dostça bir tavsiye. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
2: Evdeki huzurdan merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün okullarda, sokaklarda ve ne yazık ki artık avuçlarımızın içindeki dijital ekranlarda sessizce büyüyen bir yarayı konuşacağız. Her 4 çocuktan birinin hayatına dokunan, anne babaların uykusunu kaçıran akran zorbalığını ve ders kitaplarına giren yeni adıyla akran nezaketini değerlendireceğiz. Tabii bu önemli yayında yalnız değiliz kıymetli dinleyicilerimiz. Aile ve okul kaygısı üzerine yaptığı kıymetli çalışmalarıyla tanıdığımız çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Psikolog Saliha Şekkeli bugün Akrefem stüdyolarında konuğumuz. Saliha Hanım, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün sorularımız derin, konumuz hassas ama inanıyoruz ki sizden alacağımız cevaplar ebeveynlerimizin yolunu aydınlatacak. Ve tekrar hoş geldiniz diyelim.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Öncelikle akran zorbalığı nedir diye sormak istiyorum. Biz hangi durumda, hangi davranışları bu kategoride değerlendiriyoruz ve hangi yaş grubunu kapsıyor?
3: Evet, akran zorbalığı nedir dediğimiz zaman akran zorbalığı aynı veya benzer yaş grubundaki bir kişinin ya da grubun başka bir kişiye kasıtlı ve tekrarlayan şekilde zarar vermesi, onu dışlaması veya korkutmasıdır. Akran zorbalığı fiziksel, sözlü, sosyal ya da dijital olabilir. Hangi yaş grubunu içerir diye kapsıyor diye sormuştunuz. Bu genelde çocuk yaştan itibaren, anaokulu çağından itibaren başlayan ve lise bitimine kadar devam eden bir süreçtir. 18 yaşına kadar devam eden bir süreçtir. Ve bu duruma genelde bütün çocuklar az ya da çok mutlaka bir maruziyet maalesef söz konusu. İnsanın doğal

0: aslında olan bir şey sanıyorum. Yani bir şekilde çocuklar hani gerçekten iyi bir şekilde eğitilmedilerse bir akran zorbalığına az ya da çok karışabiliyorlar.
1: Evet, aslında adı da üstünde akran zorbalığı. Akran sizin de ifade ettiğiniz gibi yakın yaş veya aynı yaş grubu. Dediğiniz gibi küçük çocukluktan liseye kadar, hatta liseyi de kapsayan bir dönemi içeriyor. Ders kitaplarında akran zorbalığı yerine artık akran nezaketi kavramını görüyoruz. Bir psikolog olarak bu değişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Zorbalığı doğrudan konuşmak yerine nezakete odaklanmak çocuk psikolojisinde nasıl bir fark oluşturuyor?
0: Olumlu bakma açısından çok güzel bir gelişme. Tabii ki akran nezaketi olması. Aslında eskiden bizim toplumumuzda bu nezaket kuralları çocukluktan itibaren bütün çocuklara verilen ve bütün toplum olarak, konu komşu olarak, işte akrabalar, yakın çevre olarak herkesin önemsediği bir durumdu. Ancak çocukların bir şekilde eğitime odaklanmaları, ailelerden uzaklaşmaları, yani eğitim odaklı olmaları, sosyal çevreden, aile çevresinden, doğal çevrelerinden uzaklaşmalarıyla bu etkileşim ve iletişim noktasında çocuklar maalesef daha geride kaldı. Yani kendi duygularına sahiplenme, duygularının farkında olma, düşünce ifade etme, sosyal bir ortama girdiklerinde orada birlikte o kişilerle iletişim kurabilme becerisi eskiden daha güçlüydü. Ama şu anda artık çocuklarımız maalesef daha içine kapanık, daha izole, kendi yaşıtlarıyla belki daha yalnız bir şekilde büyüyorlar.
1: Evet, eğitim odaklı dediniz. Buradaki eğitimden kastımız akademik eğitim değil mi?
0: Akademik eğitim tabii ki.
1: Buna ağırlık veriyor aileler artık.
0: Evet, akademik eğitim aslında burada belki şöyle ifade etmek daha doğru olur. Öğretimle eğitimin biz arasındaki farkı ne kadar biliyoruz? Öğretim okullarda bizim uyguladığımız sistem öğretim sistemi. Eğitim sistemi için daha farklı şeylerin uygulanması gerekiyor. Yani ruhsal gelişimin, sosyal gelişimin, işte psikolojik duygu gelişiminin, empati kurma becerilerinin, bunların hepsinin çocuklarda öğretmenlerin nezaretinde, belki rehber öğretmenlerin faaliyeti olarak çocuklara karşı verilmesi gereken bir şey. Eğitilmesi gerekiyor. Her çocuk bir ağaç gibidir, bir bitki gibidir. Yani siz onu bir yere ektiğiniz zaman o kendi kendine büyümez. Yani mutlaka onun bir bakıma ihtiyacı var, yönlendirilmeye ihtiyacı var, anlaşılmaya, kendini tanımaya ihtiyacı var. Ve bunu da yapması gereken kişiler öncelikle ailedir. Evde aile yapar bunu. Anne, baba ve sosyal çevresi, yakın sosyal çevresi. Daha sonra okulla birlikte öğretmenler ve daha geniş sosyal çevreyle devam eder.
1: Evet, bir ağaç örneğini verdiniz. Ağaçlarda da belirli bir aşamaya geldikten sonra bir aşılama yapılıyor. Dolayısıyla
0: Evet.
1: çocuklar içerisinde rol model gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu eğitime, öğretime katkı sunması açısından öğretim akademik bilgi yüklemek bir taraftan. Ama
0: Evet.
1: eğitim davranış olarak düşünce dünyasını da etkileyecek, ruh dünyasını da etkileyecek bir öğretim gerekiyor, eğitim gerekiyor daha doğrusu.
0: Evet. Bunun için kendini tanıma becerilerini öğretmemiz gerekiyor. Mesela şimdi akran nezaketi dediniz. Akran nezaketine örnek olarak verebileceğimiz şeyler şunlar olabiliyor. Mesela bir çocuk arkadaşının üzüntüsünü fark edip ona destek oluyorsa bu akran nezaketi kavramı içerisine giriyor.
1: Çok
0: Ama
1: güzel.
0: nedir bu? Üzüntüyü fark edip ona destek olmak aslında o çocuğun içindeki merhamet duygusunun açığa çıkması demek. Yani biz çocukluktan itibaren, küçük yaşlardan itibaren o çocuktaki merhamet duygusunun bir şekilde besleyip açığa çıkardıysak zaten bu çocuk ileri yaşta bu duyguyla hareket edip arkadaşlarına empati kurarak destek olacaktır.
1: Peki merhamet fıtri midir? Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Kızım çok küçükken yuvaya giderken evde oturup dua ettiğini, kendisinin geçtiği bir konuyu arkadaşının da geçebilmesi için özel ismen dua etmişti. O da geçebilsin bu konuları diye. Dolayısıyla beni şaşırtmıştı çok küçük olmasına rağmen bunu yapması. Buradan fıtri olduğunu düşünebilir miyiz merhametin?
0: Tabii yetiştiği çevre bunu destekliyor. desteklerse fıtri bir duygudur ama yetiştiği aile çevresinde bunun desteklenmesi gerekiyor. Yani bazı çocuklar tabii yaratılış olarak daha mülayim, daha yumuşak, daha merhametli dünyaya gelirken, olabilirken bazı çocuklar daha cebbar, daha celalli olabilir. Ama burada önemli olan merhamet duygusunun diğer empati duygusuyla birleştirilerek karşımızdaki kişiye aktarabilmeyi
1: önemsememiz
0: lazım. Evet.
1: Bahsettiğiniz gibi arkadaşının üzüntüsünü fark edip ona destek olması.
0: Evet. Mesela oyunlara katılmak isteyen yeni gelen bir arkadaş vardır. O başka bir okuldan gelmiş olabilir. Onu kendi bulunduğu gruba dahil etmek, onu dışlamamak yine akran nezaketine örnek olarak verilebilir. Farklılıklara saygı göstermek. Her çocuk aynı değil. Yani yüzlerce her çocuk kendine özel. Yani hiçbiri birbiriyle aynı değil sonuçta.
1: Suret farklılıkları da olabilir.
0: Tabii ki.
1: Renk farklılıkları,
0: her şey
1: farklılıkları.
0: Tabii ki. Ki Türkiye artık biliyorsunuz daha çok dünyaya açılan bir süreçte. Dolayısıyla çok farklı kişilerle, farklı milletlerle de karşılaşabiliyoruz. Arkadaşının eşyalarını izinsiz almamak, onlardan izin istemek, bir anlaşmazlık sırasında karşısındakini dinlemek. Bu çok önemli. Yani konuşarak anlaşır insanlar, değil mi?
1: Evet.
0: Yani çocuklar da karşısındaki kişinin ne demek istediğini, neyi kastettiğini ön yargıda bulunmadan ona bir şans vermeleri gerekiyor aslında. Yardıma ihtiyaç duyan bir arkadaşına da yardım etmek. Aslında dikkat ederseniz burada akran nezaketine örnek verdiğimiz bütün davranışlar her ailede olması gereken davranışlar.
1: Evet.
0: Genelde çok kardeş olan çocukların bunları evlerinde yakalayabildiğini görüyoruz. Eğer anne baba taraf tutmuyorsa, kıskançlığa sebebiyet vermiyorsa evde çocuklarına, hani kayırma yoksa, birini ön plana çıkarma yoksa, çocuklar zaten kendi aralarında bu niteliklere sahip olarak büyüyorlar. Ama şu anda o kadar çok tek çocuk var ki toplumumuzda.
1: Çekirdek
0: aile ve tek çocuk. Ve çocuklar bunları öğrenecek bir ortamda değiller. Yetişkinlerle büyüyorlar.
1: Evet, çocuk geniş ailede maruz kaldıkça hem korumayı öğreniyor, hem de nezaketli olmak zorunda olduğunu fark ediyordur.
0: Tabii ki. Yani akran nezaketi dediğimiz zaman çocuklara sadece nazik sözler kullanılması anlaşılmamalı. Karşısındaki kişinin ihtiyacını ve duygusunu fark ederek buna uygun olarak davranabilmesini içeren bir konu. Akran
1: çok
0: nezaketi.
1: Önemli.
0: Burada çok önemli bir durum. Bu davranışlarda çocukların empati kurma becerisini, işbirliği yapma becerisini, duygu düzenleme ve sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmelerine de katkıda bulunabiliyor.
1: Eğer biz akran nezaketini yerleştirebilirsek, buna katkı sağlayabilirsek, aslında onun tüm hayatı boyunca onun hayatını güzelleştirecek, kolaylaştıracak şeyleri öğretmiş oluruz.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: İş hayatında,
0: tabii
1: daha
0: ki
1: sonraki kendi aile kurduğu hayatında bunlar hepsi ön plana çıkacak şeyler, sizin de ifade ettiğiniz gibi.
0: Hı.
1: Peki aileler çocuklarının okulda akran zorbalığına uğradığını her zaman açıkça göremeyebiliyor maalesef. Bir çocuğun zorbalığa uğradığını gösteren, anne babaların kaçırmaması gereken psikolojik ve davranışsal ipuçları var mıdır? Varsa nelerdir hocam?
0: Tabii bunu anlamak her zaman kolay değil. Çünkü çocuklar yaşadıklarını ailelerine anlatmaktan çekinebiliyorlar.
1: Evet.
0: Utanabiliyorlar veya zorbalığın devam etmesinden korkabiliyorlar.
1: Daha da şiddetleneceğini bile düşünebiliyorlar.
0: Evet, daha da şiddetleneceğini de düşünebiliyorlar. Tehdit alıyor olabiliyorlar. Bir de şu var, çocuk bazen bunun zorbalık olduğunun farkına bile varmayabiliyor. Hani zorbalık olarak nitelendirmediği için de ne yapacağı konusunda kendini çok çaresiz ve yalnız hissedebiliyor. Şimdi çocuklarda önemli göstergeleri var davranışlarında, duygusal durumlarında ve okul yaşamlarında daha önceden olmayan çeşitli değişiklikler görebiliyoruz. Bunlar mesela öncelikle davranışsal değişiklikler diyebiliriz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi çocuğun okula gitmek istememesi diyebiliriz. Çocuğun içe kapanması, daha çok eve geldiği zaman öfke ve huzursuzluk yapması, mesela daha önceden yapmadığı davranışları evde yapması, günlük alışkanlıklarının değişmesi, uyku düzeninin bozulması, iştah değişiklikleri olabilir.
1: Evet. Peki daha önce severek gittiği okuldan mı soğuması? Evet. Olarak adlandırmak gerekiyor.
0: Tabii. Bunu. Şimdi çocukların bir okula uyum süreci var. Bunu ana sınıfına başlarken, kreşe başlarken, ana sınıfına başlarken ya da ilkokul birinci sınıfına başlarken yaşıyoruz zaten. Yani
1: bu doğal ve normal.
0: Bu doğal olan 2 hafta süren bazı

0: çocuklarda 1-2 saatte tolere edilebilen, bazı çocuklarda 2 haftaya kadar sürebilen, 1 aya kadar sürebilen bir uyum süreci var. Biz bundan bahsetmiyoruz. Yani bu süreçte bu çocuk okula gitmek istemeyebilir ya da işte karın ağrıları olabilir ya da farklı şeyler, duygu ve davranış bozuklukları olabilir. O ayrı, ama bu normalde okula devam eden, okuldan memnun olan, gitmeyi canı gönülden isteyen bir çocuğun birdenbire hareketlerinde, davranışlarında okula gitmek istememesi, okula giderken karın ağrıları olabilir fiziksel olarak. Ağlamalar olabilir, hırçınlıklar olabilir. Eve geldiği zaman işte öfke patlamaları yaşayabilir çocuk. Bunu aileye yansıtabilir. Bu tür davranışlardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Duygusal belirtiler de var burada. Çocuğun kendisini güvende hissetmemesi, sosyal ilişkilerinde kaygı yaşaması önemlidir. Bunların belirtileri kaygı ve korku, okul arkadaşlarından, okuldan, servise binmekten korkma şeklinde görülebilir. Çocuk üzüntü ve mutsuzluk duygusunu yaşayabilir. Bu nedeni açıklanmayan sık ağlamalar olabilir. Keyifsizlik veya eskiden sevdiği oyunlara, etkinliklere karşı ilgisizlik olabilir. Özgüven kaybı yaşayabilir çocuk. Kendisi hakkında olumsuz ifadeler kullanma, başarısız olduğunu düşünme ve kendisini diğer arkadaşlarından daha değersiz görme gibi maalesef böyle bir duruma düşebilir. Yalnızlık hissi olabilir. Hiç arkadaşı olmadığını söyleme veya kimsenin kendisiyle oynamadığını belirtme gibi. Sürekli olarak arkadaşların kendisinden hoşlanmadığını söylemesi, akran ilişkilerinin araştırılması gerektiğini işaret edebilir. Fiziksel belirtiler var yine, aynen. Evet. Çocuğun bedeninde veya eşyalarında açıklanamayan değişiklikler olabilir. Bunlar vücutta morluklar, çizikler, yaralanmalar olabilir. Okuldan yırtılmış, üstü başı dağılmış, perişan halde gelmesi olabilir. Kalem, defter ve beslenme çantaları gibi malzemelerin kırılması, kaybolması ve bunların zarar görmesi olabilir. Sık sık baş ağrısı, karın ağrısı çekmesi, mide bulantısından şikayet etmesi, özellikle bu şikayetlerin okul günlerinde artması bizim için çok önemli.
1: Önemli bir kriter.
0: Evet, çocuklar bu yaşadıkları zorbalığı anlatmak yerine fiziksel yakınmalarını dile getirirler. Bu nedenle tekrarlayan şikayetlerin hem tıbbi olarak araştırılması hem de psikososyal açıdan değerlendirilmesi çok önemli.
1: Tüm bunlarla beraber sosyal ilişkilerde meydana gelen değişiklikler nelerdir ve aynı zamanda çocuğu akran zorbalığına uğrayan bir anne veya baba durumu fark ettiğinde ilk olarak nasıl bir iletişim dili kurmalıdır hocam?
0: Sosyal ilişkilerde daha önce görüştüğü arkadaşlarıyla iletişimi aniden kesmesi, doğum günü ya da okul gezilerine, grup etkinliklerine çocuğun gitmek istememesi, arkadaşlarından gelen telefonlardan, mesajlardan endişe duyması, teneffüslerde veya okul çıkışlarında yalnız kaldığını anlatması, söylemesi, okulda yaşadıklarını anlatmaktan kaçınması da olabilir bu arada. Belirli arkadaşlarının ismini duyduğunda onlardan rahatsızlık duyması olabiliyor.
1: Peki çocuğun okul başarısı, akademik başarısı da etkilenir mi bu durumda?
0: Tabii ki.
1: Göstergesi.
0: Tabii ki. Direkt başarının düşmesi, notlarda başarısızlığın not olarak değerlendirdiğimiz için notların düşmesiyle kendini gösterir. Okuldan erken çıkmak istemesi, ödevlerini yapmak istememesi, ders çalışmaya karşı ilgisinin azalması. Normalde evet hep yüksek notlar alan bir çocuğun notlarını aniden daha düşmesi, bunlar ve çocuğun özellikle öğretmeninden alınması gereken bir bilgi yine. Özellikle çocukların sınıfta daha sessiz, kaygılı ve içine kapanık olarak olduğunu öğretmenlerinden duymamız da bizim için önemli bir nokta.
1: Ya çocuğun kendini suçlamasını engellemek için atılacak doğru adım nedir?
0: Şimdi çocuk kendini illaki suçlar. Çünkü bu benim hatam diye düşünür. Yani çocuklar küçük yaşta oldukları için bunu anlamlandırmaları çok zor. Yani başkalarının yaptığı zorbalıkları, ya ben hata yapmış olabilirim, onun için ben hata yaptığım için bu bana bu şekilde davranıyor, ben öyle davranmasaydım böyle olmazdı diye kendini suçlayabilir. Bu çok normaldir. Ama çocuğa bunun ailenin, özellikle yani bu tür davranışa maruz kalan ailenin ailelerin, anne ve babaların çocuklarına şunu söylemeleri gerekiyor. Hayır, sende bir hata yok. Sen olması gerektiği gibisin. Yani sen kendini doğru ifade edersen, sen kendini her ne kadar düzgün olman gerektiği yerde dursan bile bazı çocuklar bu şekilde daha işgalci olabiliyorlar. Bunu da çocukla konuşmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki biraz önce saydığınız fiziksel, sosyal, ruhsal birçok belirtiler vardı. Bunların birçoğunu çocuğunda gördüğünde bir aile nasıl yaklaşmalı çocuğuna, nasıl davranmalı?
0: Evet, bunun için 5 temel yaklaşım tavsiye ediyoruz biz ailelere. Çocuklarınızı mutlaka yargılamadan dinleyin. Yani asla onlara işte sen şöyle yapsaydın, sen böyle yapsaydın ya da niye böyle yaptın diye kesinlikle herhangi bir yorumda bulunmadan, yargılamadan öncelikle sadece dinleyin. Ve o çocuğun okulda yaşadıklarını ya da sosyal ortamda yaşadıklarını anlatması için güvenli bir ortam oluşturun. Şimdi bu tabii ki küçük çocuklarda böyle bir ortam oluşturulamayabilir. Yani çocuk kendini ifade etme becerisini geliştiremeyebilir. Bu tür durumlarda anaokulu çocuklarında, kreş çocuklarında oyunla bu çocukların sağaltımı gerçekleştirilir. Mesela işte oyunla işte bir oku hadi gel seninle okul oyunu oynayalım. Bakalım bu öğretmen, bu arkadaş buna ne diyor? Senin en sevdiğin arkadaşın kim? Hani onunla bir, bu grupta böyle bir şey yapalım. Bu gelen
1: kimi seçmek istersin?
0: Kimi seçmek istersin? Kimle ne oynamak istersin gibi oyunla anlayabiliriz. Ama daha büyük yaşlarda bunu çocuklar yine de kendileri ifade edemeyebilirler. Onun duygularını konuşma becerisini geliştirmemiz gerekiyor. Duygularını önemsemek, bana bunu yaşadığın için üzgünüm, bu yaşadığın olayları bana anlattığın için teşekkür ederim gibi ifadelerle onları desteklemek gerekiyor. Suçlayıcı ifadeden kaçınmak lazım. Niye karşılık vermedin, kendini niye savunmadın gibi sözler çocuğun kendini suçlu hissetmesine neden olur. Yani bundan sonra da okulla iletişim kurmak, öğretmenle iletişim kurmak ve gerektiğinde uzman yardımı almak çok önemli.
1: Peki bu saydığınız bütün belirtileri çocukta gördüğümüzde kesin akran zorbalığı vardır diyebilir miyiz? Burada temel kriterimiz ne olacak?
0: Burada bunların aslında bu belirtilerin hiçbiri tek başına zorbalığın kesin bir kanıtı değildir. Bazı çocuklar zorbalığa uğradığı halde hiçbir belirti göstermeyebilir. Mesela
1: var.
0: Bu çok önemli. Hani hiçbir belirti göstermez ama çocuk gerçekten ciddi bir zorbalığın altındadır. Ama bazıları da yani farklı nedenlerden dolayı da bu belirtiler görülebilir çocukta. Bunun için ailelerin çocuklarıyla düzenli ve güvene dayalı bir iletişim kurmaları gerekiyor. Eğer düzenli ve güvene dayalı bir iletişim kurarlarsa mümkün olan olası sorunları erken fark etmeleri açısından bizim için çok önemli. Burada temel psikolojik yaklaşım çocuğun davranışlarını yalnızca bir sorun belirtisi olarak değil, karşılanmamış bir güvenlik, kabul görme veya destek ihtiyacının ifadesi olarak değerlendirmek gerekiyor.
2: Evdeki huzur.
1: Bir de madalyonun diğer yüzüne bakarsak, çocuğunun okulda bir başkasına zorbalık yaptığını öğrenen bir aile bu kriz anını nasıl yönetmelidir hocam? Çünkü çocuğu cezalandırmak yerine bu davranışın kökündeki psikolojik ihtiyacı nasıl tespit edebilirler, nasıl çözüm olabilir?
0: Şimdi burada çok güzel bir soru. İki türlü bir bakış açımızın olması gerekiyor yalnız. Çünkü şimdi zorbalayan bir çocuğun zorba bir ailesi olabilir. Zorbalığının yaşandığı bir aile olabilir. Ama bir tarafta zorbalığı desteklemeyen, ondan üzüntü duyan, sakin, daha uyumlu bir aile olabilir. Hangi aile olduğuna göre burada çocuğa yaklaşmak lazım. Eğer zorbalığı çocuğun küçük yaşlardan itibaren hep aile tarafından desteklendiyse ve o alanda yön çizmesine sebep olunduysa bunun için daha ciddi ve profesyonel yardım gerekir. Ama tabii diğer aileler de yine çocuğun davranışını benim çocuğum yapmaz diye görmezden gelmemesi, çocuğunu anlamaya çalışması gerekir. Çünkü burada amaç yalnızca çocuğun yaptığı davranışı durdurmak değil, aynı zamanda ona empati, sorumluluk ve sağlıklı iletişim becerileri kazandırmaktır. Önemli olan etiketlemek değil, onun yerine davranışının yanlış olduğunu açıkça ortaya koymaktır. Çocuğun kişiliğiyle davranışını birbirinden ayırmak bizim için çok önemlidir. Öncelikle sakin kalmak, davranış

0: Savaşı doğru anlamak, sebeplerini öğrenmek. Arkadaşlarını, ebeveynler şu soruları sorabilir çocuklarına. Olay sırasında neler yaşandı? Arkadaşına neden böyle davrandığını düşünüyorsun? O sırada ne hissediyordun? Sence arkadaşın bu davranışından nasıl etkilenmiş olabilir diye kendiyle ilgili farkındalık geliştirmesine sebep olmak gerekir. Çünkü çocuk kendini tanımadan, neyi neden yaptığını bilmeden davranış değişikliğine gitmek çok zordur. Yani hani bizde bir atasözü var aslında. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir diye.
1: Evet.
0: Ama şimdi burada gerçekten aileler, hani mazlum durumda olan çocukların velileri de bu sefer karşılık olarak, hani onlara karşı tepki olarak belki zorbalığa da zorbalıkla karşılık vermek isteyebiliyor. Halbuki aslında bunun kökten çözümü eğitimle mümkün.
1: Evet.
0: Yani çocukların duygusal ve sal gelişimlerini sağlamak için empati duygusu, merhamet duygusunun geliştirilmesi, atılganlık becerisinin geliştirilmesi ve sosyal becerilerin geliştirilmesi bizim açımızdan çok önemli.
1: Atılganlık becerisinden kastınız tam olarak nedir? Biraz açarsanız seviniriz.
0: Atılganlık becerisi çocuklar için kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmaları, bunları ifade etme becerisi, ama bunları ifade ederken psikolojik olarak bir kaygı, bir suçluluk, bir huzursuzluk hissetmeden sağlıkla ifade etmelerini kastediyoruz. Atılganlık bir beceridir, kişilik özelliği değildir. Dolayısıyla bu atılganlık becerisi geliştirilebilir. Ve özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda mutlaka atılganlık becerisini geliştirici eğitimler, atölyeler, bunlara katılmaları çocuklar açısından kendini ifade etme becerisini geliştirmesi açısından çok iyi olacaktır. Biz şunu öngörüyoruz. Yani çocuklara 16-17 yaşına gelmiş, 18 yaşına gelmiş bir çocuğa işte yardımcı olmaktansa bunun çok daha öncesinde ilkokul çağında belli becerileri kazanarak büyümesi ileride başına gelecek olan olaylara karşı çok daha donanımlı olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla biz bu donanımı daha küçük yaşlarda çocuklarda atılganlık becerisini, atılgan tutumları öğrenmesini sağlamamızda fayda var. Yani
1: Evet.
0: bunları küçük yaşta öğrettiğimiz zaman çocuklar zaten ileri yaşlarda kendilerini çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar, koruyabiliyorlar. Hani herhangi bir şekilde zorbalığa maruz kalsalar bile bunları gelip aileleriyle paylaşma becerisine de sahip oluyorlar.
1: Biraz önce saydığınız özellikler vardı. Çocuğun zorbalığa uğradığını anlayabilme yöntemleri vardı. Aslında zorbalığa uğradığını düşünmesek bile yapmamız gereken yöntemler diye düşündüm. Çocuğa gününün nasıl geçtiğini ya da herhangi bir soruyla onu açmasını, iç dünyasını açmasını belki anne baba yönlendirebilir. Birlikte faaliyette bulunarak da o çocuğun iç dünyasının açığa çıkmasını sağlayabilir.
0: Evet, çocuklara ulaşmanın en güzel yolu, aslında küçük çocuklardan bahsediyorum. Büyükler de kendi yaşlarına göre yine oyundur. Yani çocuklarla oyun oynayarak onların duygularını, işte hırslarını, işte sevinçlerini, kaygılarını,
1: Tanımak.
0: her türlü ihtiyacı olan bütün duyguları hem çocuğun kendini tanıması açısından önemli, hem de bunları ifade etme becerisi olması açısından çok önemli.
1: Peki belirli yaş üzerindeki çocuklar için düşünürsek ortaokul ve sonrası için kitap okumaları ve bunları sesli olarak yorumlamaları önemli midir? Çünkü kelime hazinesi yoksa çocuğun kendini ifade edemiyor, daha fiziksel şiddete başvurabiliyor.
0: Evet, tabii bu çok önemli ama şu anda kitap okuyan kaç çocuğumuz var diye de sormak gerekiyor. Yani keşke bütün çocuklarımıza kitap sevgisini aşılayabilsek. Kitap kendini ifade etme becerisi duygu oyunlarıyla sağlanabilir. İşte bu sosyal beceri eğitimi dediğimiz eğitimlerle sağlanabilir. Duygu oyunlarımız var bizim küçük yaşta, anaokullarından itibaren başlayan bir eğitim aslında bu. Şimdi,
1: Şimdi bu bilgilere ulaşmak da zor değil. Belki aileler bunları öğrenip kendi evlerinde de
0: tabii
1: uygulayabilirler.
0: ki. Mesela internetten araştırabilirler duygu oyunları. Duygularımızı nasıl tanıyabiliriz? Nasıl duygu oyunları oynayabiliriz? Bunları ifade etme becerilerimizi nasıl
1: Kesinlikle.
0: geliştirebildiğimizi sorarsanız, yazarsanız zaten her
1: Cevap
0: şekilde
1: alabiliriz. Evet.
0: cevap alıyoruz. Evet.
1: Hazır internet demişken zorbalık sadece okul bahçesinde kalmıyor maalesef. Artık siber zorbalık ve dijital dışlanma da çok yaygın malumunuz. Çocuklarımızı bu dijital dünyadaki akran zorbalığından korumak için aileler nasıl bir rehberlik üstlenmeli değerli hocam?
0: Evet, siber zorbalık aslında çok küçük yaşlardan itibaren başlayan bir şey bence. Çünkü mesela 3-4 yaşındaki bir çocuğun eline telefon veriyor aileler. Ve bu telefonda, sosyal medyada, bu çocuklarda her yerden her şey, reklamlar fışkırıyor, bir şekilde önünüze geliyor. Ve çocuklar istemediğimiz durumlara maruz kalabiliyorlar. Ama biz bu zorbalığın en kötüsü. Çünkü çocuk kendini koruma bilincinde değil, zaten o algısı yok çok küçük olduğu için. Hadi biraz daha büyüdüğünde çocuklarımıza bir tehdit aldığında, başkası tarafından küçük düşürüldüğünde bunlara karşı tedbir alması öğretilebilir. Ama küçük yaşlarda bunu çok fazla önleyemiyoruz.
1: Belki internete bebeğin kilidi mi konması gerekiyor?
0: Tabii ki aile programları mutlaka kurulmalı. Aile programları mutlaka kurulmalı. Çocuğun internetteki, telefondaki bütün programlarını aileler başka bir taraftan mutlaka izlemeli.
1: Takip etmeli.
0: Takip etmek zorunda, evet.
1: Siber zorbalık demişken, peki bunun belirtileri nelerdir? Bunu nasıl takip edebiliriz hocam?
0: Evet. Burada tabii çocukları ellerine telefonlarını alıp odalarına geçtiği zaman bunları takip etmek çok mümkün olmuyor. Hı hı. Ama çocuklarımızı özellikle ilkokul ve ortaokul yaşlarında kilitli odalarda oturmamalarını sağlamak önemli. Hı hı. Bilgisayarların herkesin bulunduğu yerde bulunması bizim için çok önemli. Telefonuna gelen mesajlardan sonra aniden öfkelenmesi, üzülmesi, sosyal medya hesaplarını kullanmayı aniden bırakması, çevrim içi arkadaşlarıyla iletişim kurmaktan kaçınması, telefonu eskiden çok rahat kullanırken bu belirgin bir kaygı yaşaması artık, dijital ortamlarda dışlandığını veya arkadaşlarının kendisiyle konuşmadığını ifade etmesi, oradan gelen çeşitli fotoğraflar olabilir, aşağılamalar olabilir. Yani çocuğun kendini dijital ortamdan çekmesiyle anlaşılabilir.
1: Çocuğu normal sosyal hayata çekmek de gerekiyor benim anladığım kadarıyla.
0: Evet,
1: sosyal tabii. faaliyetler, spor faaliyetleri, diğer atölyeler sizin de dediğiniz gibi kısmen de olsa koruyacaktır çocuklarımızı.
0: Evet.
1: Bir de akran zorbalığıyla mücadelede okul, aile, rehberlik servisi üçgeni nasıl bir işbirliğinde olsun ki çocuklarımızı korumuş olalım ve okullarda kalıcı bir akran nezaketi iklimi oluşturmak için öğretmenlere de elbette ki görevler düşüyor. Onların ne yapması gerekiyor değerli hocam?
0: Evet, öğretmenlerimizin çocukların öğretim durumlarını, öğretimlerini takip ettikleri kadar eğitimlerinde, duygusal durumlarında, iletişim becerilerinde geliştirmek için ve onların sosyal becerilerini geliştirmek için ekstra bir tabii farkındalık olması gerekiyor. Bu konuda işte rehber öğretmenlerden yardım istenebilir. Öğretmenlerin sınıf içerisinde ben en çok önemsediğim şey oyun oynayarak çocukların gerçekten birlikte olması. Mesela bu akran zorbalığı kısmında o noktaya değinmedik. Çocukların bir şekilde hem zorba bir çocuk hem de aynı ortamda aynı olaylar devam ediyor. Mesela zorba bir çocuk oyunda arkadaşlarına kötü davranıyor, onlara saldırgan davranıyor ve hala aynı oyunda oynuyorsa bu çok yanlış bir şey. Yani o çocuğa bir yaptırım uygulanması gerekiyor. Onu bir şekilde o oyundan geri çıkarmak, eğer sen bu davranışlarına devam ediyorsan bu oyunda oynayamazsın. Bir oyun oynama hakkın yok gibi, diğer oyuna kadar beklemelisin diye mutlaka ona yaptırım uygulamak gerekiyor. Bunu da öğretmenlerin dikkatli olması gerekiyor bu konuda. Tabii veliler okulda yoklar. Beden eğitim öğretmenleri olsun, teneffüste çocukları yanında olan öğretmenler olsun, bunlara dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Ön plana nezaket çıkartılmalı. Belki o zaman daha çok kalıcı olacaktır. Hep olumsuz şeyleri gündeme getirmekten kibar davranışları da övgü üzerine olmalı ya da ödüllendirilmeli.
0: Tabii çocuklar için akran nezaketi ön plana çıkarılmalı. Ama çocuklarda da şöyle bir algı var. Yani ne kadar
1: ödül gelirse ben o kadar nazik olabilirim gibi. Onu da bir karşılık üzerine yapıyorlar.
0: Evet, tabii ki. Bir karşılık olarak yapabiliyorlar. Bir de bunu yapmanın bir küçüklük olduğunu düşünüyorlar. Yani gençsem ben daha böyle işte efevari takılırım. İşte ben kimseye şeye minnet etmem gibi böyle daha çeteleşme yönünde de maalesef bir takım davranışlar olabilir.

0: maalesef öfkeyle babalardan olabilir, yakın çevreden öğrenilmiş bir durum olabilir, annelerden öğrenilmiş bir durum olabilir. Öfke krizleriyle kendini ifade etmeyi öğrendiyse o zaman tabii bu çocuklarda da daha profesyonel yardım almasında fayda var.
1: Evet, çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Akre FM'de psikolog Saliha Şekeri ile çocuk dünyasının o en hassas sınırlarını, akran zorbalığıyla mücadeleyi ve evlatlarımıza şefkatle yaklaşmanın yollarını konuştuk. Anladık ki çocuklarımızı korumanın ilk yolu onları yargılamadan, can kulağıyla dinlemekten geçiyor elbette. Yayınımıza sunduğu kıymetli katkılar için Saliha Hanım'a ve bizleri evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bir kez daha ayağınıza sağlık Saliha Hanım. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yine hayatın içinden çok özel konularla buluşuncaya dek sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.
2: Evdeki huzur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

İki Müslüman bir araya gelince mutlaka birinden Allah ötekisini faydalandırır. Mutlaka faydalandırır. Müslümanın Müslümanı araması, ziyaret etmesi lazım. Müslümanın Müslümanla görüşmesi lazım. Müslümanın Müslümanla efendim kaynaşması lazım. Tanışması lazım. Selamun aleyküm demesi lazım. Kimsiniz demesi lazım. Efendim tanışması lazım. Bir Müslüman, yeni bir Müslüman tanıdı mı Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükselir. Yeni bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Ve başka hiçbir ibadetle ulaşamayacağı kadar yüksek mertebeye çıkar insan bir Müslüman kardeş tanıdığı için. Onun için Müslümanları tanımaya çalışacaksınız. Yeni bir insan tanımaya çalışacaksınız. Adresini alacaksınız, öğreneceksiniz, soracaksınız, tanışacaksınız, tatlı dilli olacaksınız. Biz de öyle olacağız.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitap ile ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve aynıdır. Ve biz ancak ona teslim olanlarız. Resulüm, işte böylece sana önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Resulüm, sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı, o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi? Dediler. Onlara, ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım, de. Resulüm, kendilerine okunan bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma vardır.''

De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlarsa, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Resulüm, senden azabı hemen getirmeni istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada, elbette o kendilerine gelecektir. Evet, senden azabı çabukça getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara işlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip orada yalnız bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedi kalacakları ve alt tarafından su, süt, şarap ve baldan ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir böyle salih amel işleyenlerin mükafatı. Onlar sıkıntılara sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Onlara da size de Allah rızık verir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı yararlanmanız için kim buyruğu altına aldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl olup da Allah'a bağlanmaktan çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim diriltti diye sorsan mutlaka tabii ki Allah derler. Sen de bütün hamd Allah'ındır de. Fakat onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, oradaki hayatsa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. İşte insanlar gemiye bindikleri ve kendilerini bir tehlike sardığı zaman artık dini yalnız Allah'a has kılarak ve dinde samimi kimseler gibi ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca bir de görürsün ki onlar kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de nankörlük yapmak suretiyle yine Allah'a ortak koşarlar. Eski küfür hallerine dönerler. Ama yakında bunun sonucunu bilecekler. Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken biz haremi, Mekke'yi nasıl emniyetli bir yer yaptık? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'a yalan isnat eden veya kendisine hak peygamber ve kitap gelince onu yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Kafirler için barınılacak yer zaten cehennem değil midir? Bizim uğrumuzda cihad eden ve çaba gösterenlere gelince biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Rum Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Yalnız 17 ila 18. ayetler Medine döneminde inmiştir. 60 ayettir. İranlılarla Rumların yapacağı savaşta Rumların galibiyetinden bahseden olaydan hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim.
Rumlar, Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç, 3 ila 9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır. O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz, fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağa sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara asla zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu çok korkunç oldu. Allah mahlukatı önce meydana getirir, öldükten sonra onu mahşer günü aynen yaratıp tekrar eder, diriltir. En sonunda da ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Kıyamet kopacağı gün suçluların ümitleri tamamen kesilince susarlar. Onların Allah'a ortak koştukları ve onunla eşdeğer hale getirip bağlandıklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. Fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. O halde akşama girdiğiniz zaman akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zaman da sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine siz gündüzün sonunda, ikindide ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp Allah'ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Sizi ilk önce topraktan yaratması, onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Sonra da siz çoğalıp yeryüzüne yayılmış insanlarsınız. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkınızı aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de
onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle bu şekilde durması, onun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedirler. Mahlukatı ilkin yaratan, öldükten sonra O'nu mahşer günü aynen yaratmayı tekrar edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için kendinizden şöyle bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız mallarda ve onların idaresinde birbirinizi saydığınız gibi, ellerinizin altındaki sahip olduğunuz kölelerden de kendilerini aynı şekilde saydığınız ve bu nimetlerde eşit haklara sahip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? Elbette yoktur. İşte biz akıl erdirecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulüm ve inkar edenler, Allah'ın hükümleri yerine ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah'ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kılın. Fıtratın dışına çıkarak ve hevanıza taparak müşriklerden olmayın. O, şirke sapan kimseler ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleriyle böbürlenmektedir. İnsanlar bir sıkıntıya düşünce Rablerine dönerek ona yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zamanda hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, bunun sebebini başka şeylerde arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım, yakında akıbetinizi bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil, kitap indirdik de, o mu Allah'a ortak koşmalarını, Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları günahlar ve cehaletleri yüzünden, karada ve denizde fesat, maddi manevi bozulmalar, afet ve felaketler çıktı, çıkar da. Bu ise
yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel, Allah tarafından bir gün erişmeden önce yüzünü dosdoğru dine, İslam'a yönelt. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendileri için cennetteki yerlerini hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah iman edip salih ameller işleyenleri lütfu keremiyle mükafatlandırır. Elbette o inkar edenleri sevmez. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Resulüm, andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi. İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de o ekinlerini sararmış görseler ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. Ey Resulüm! Bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. Sen kalp gözü körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen ayetlerimizi ancak iman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler. Sizi zayıf, meni spermadan yaratan, sonra diğer zayıflığın, cenin ve sıbyanlığın ardından size kuvvet veren, geliştiren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadir-i mutlaktır. Kıyamet kopacağı gün, günahkarlar dünyada ve kabirde bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar tıpkı bunun gibi dünyada da yalan söylüyorlar, haktan dönüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler de andolsun ki siz Allah'ın kitabındaki yazılıp takdir edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz derler. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit temsiller getirdik. Andolsun ki Resulüm, eğer onlara bir ayet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle siz ancak boş, saçma şeyler ortaya atıyorsunuz derler. İşte Allah kendisini ve hakikatleri bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. Resulüm, sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar
seni sabırda hafif görmesinler. Lokman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 34 ayettir. Yalnız 27 ila 29. ayetler Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. O, iyi davranışta bulunanlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı tas tamam verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar kurtuluşa, maksuda erenlerin ta kendileridir. Kimi insanlar da vardır ki din hakkında bir bilgisi olmaksızın insanları Allah yolundan saptırmak ve onu, o yolu eğlence edinmek için laf eğlencesi sözleri, roman, hikaye, şarkı ve şiir türünden İslam'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm, ona çok acıklı bir azabı müjdele. Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naim, bol bol nimet cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hem de övülmeye layık olandır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek, ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma, çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür demişti. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır dedik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. Lokman, ey yavrucuğum, şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberi olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir.
İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz

çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ına uyun denildiği zaman hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler? Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse, şirksiz imanla hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. Kim de inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Onları dünyada biraz geçindirir, sonra ağır bir azapla karşılaşmaya mecbur ederiz. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan da O'dur. Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, deniz de mürekkep olsa, ardından yedi deniz ona katılıp yardım etse, yine bunlar tükenir de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. Görmedin mi Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki ondan başka yalvardıkları, sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeylerse tümüyle batıldır. Şüphesiz Allah çok yüce, çok büyüktür. Allah'ın nimeti ve lütfuyla gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Bu, kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Gemide giderken onları gölge yapan, dağ ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman, gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putlara atarak, artık dini yalnız Allah'a has kılarak, İhlasla ona yalvarırlar. Sonra Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca içlerinden yalnız bir kısmı dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğunun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı. Şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın, günaha daldırmasın ve ibadetten alıkoymasın. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru dilediği miktar ve şekilde O indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir.

Mim. İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an senden önce asırlarca kendilerine hiçbir uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir ki onlar bu sayede doğru yolu bulsunlar. Gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri 6 günde, devirde, halde yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, bütün yarattıklarının maliki ve hükümranı olan Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Gökten yere kadar her işi O idare eder. Sonra işler O'na bir günde yükselir ki, o günün miktarı sizin saydığınız günlerden 1000 sene eder. İşte O, görünmeyeni de, görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onun neslini hakir bir suyun özünden, spermadan yaratan, sonra onu tas tamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. İnkarcılar, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman yeni bir yaratılışla mı olacağız dediler. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşmalarını da inkar ederler. De ki, üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınıza alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarların Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek, ey Rabbimiz, şimdi her şeyi gördük, işittik. Bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Çünkü artık biz kesin inananlarız dediklerini bir görsen. Biz dileseydik herkese dünyada hidayetini verir, doğru yola iletirdik. Ancak herkesi kendi iradesine bıraktık. Fakat kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır, gerçekleşecektir. O halde siz bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı denilecek. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler iman eder. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. İman edip de salih, Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince, onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. Fasıklara, hak yoldan çıkan, asi olanlara gelince, onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara, o yalan saydığınız ateşin azabını tadın denilir. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlardan öc alıcıyız. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrail

0: yollarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman, içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. Şüphesiz ki Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı haksızı ayıracaktır. Şimdi, yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, hala onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hala öğüt dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki, biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da, onun sayesinde içinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi? Bir de, eğer doğru söylüyorsanız, bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar. Resulüm, de ki, hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Ahzab Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada, 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir. Sureye ad olan bu kelime 20 ve 22. ayetlerde geçmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir insanın iç boşluğunda İki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusuyla yaratmadı ve zihar yaptığınız sen bana artık annemin sırtı yani annem gibisin dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Evlatlık aldığınız çocuklara gelince, onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu, Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile, ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O peygamber, müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlerini sorması ve inkarcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek gazvesinde üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şeyde bulunmadı diyorlardı. O zaman yine onların bir kısmı da, ey Yesrib, Medine halkı, artık size burada duracak yer yok, hadi evlerinize dönün demişti. Onların bir kısmı da, hakikaten evlerimiz açık, korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size asla fayda vermez. O takdirde kaçsanız bile, hayatta kalıp dünyadan faydalanacağınız süre pek azdır. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese, bunlara engel olmak için Allah'tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve kardeşlerine de savaşa gidip ölmeyin, bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Bunlar korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafından henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse, o münafıklar isterlerdi ki kendileri Bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Müminler o düşman birliklerini görünce, işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini artırır, kuvvetlendirir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, o kafir birliklerini hiçbir hayra, başarıya erememiş bir halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek müminlerin imdadına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah, ehli kitaptan hainlik ederek onlara yardım eden Kureyza Yahudilerini de kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliğe aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu, Allah'a göre kolaydır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21'i dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle.

kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya Vali, Ya Vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğiniz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, şikayet çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan ve inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Abdullah ibn Cafer'den rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne izâ ahzenehu emrun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisini bir şey mahzun ettiği zaman, bir olaya, bir işe üzüldüğü zaman, mahzun olduğu zaman kâle buyururdu ki la ilahe illallahul halimul kerim subhanallahi rabbil arşil azim elhamdülillahi rabbil alemin. Mahzun olduğu zaman bu sözü söylerdi Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tasavvufların fena fillah baka billah dedikleri hallerin hepsine aşmış geçmiş bir kimse olarak tabii her halinde her anında Allah-u Teala Hazretleri düşünüyor. Her zaman onu zikrediyor. Her işinde, her harekatı ve sekenatı Allah-u Teala Hazretleri ile devamlı dua ile, niyaz ile, iltica ile, tevekkül ile bağlantılı bir durumda. Her anı. Mahzun olduğu zaman böyle der. Sevindiği zaman öyle der. Efendim yemek yediği zaman şöyle der. Elbiseyi giydiği zaman böyle der. Efendim abdest aldığı zaman şöyle söyler. Abdesti bitirdiği zaman böyle söyler. Bayrama giderken şöyle yapar. Bilmem her şeyi Allah-u Teala Hazretleri'nin her zaman efendim huzurunda olduğunu idrak eden bir müstesna insanın idraki içinde olduğunu sergiliyor, onu gösteriyor Peygamber Efendimiz. Her haliyle böyle. Ama mahzun olduğu zaman bu sözleri söylemenin manasını anlamaya çalışalım. Üzüldüğü zaman, bir şey onu üzdüğü zaman Rabbine iltica ediyor tabii. Ve Rabbinin güzel esmasını, sıfatını yada getiriyor ve Allah-u Teala Hazretlerine efendim sığınmış oluyor. Manasını düşünelim. La ilahe illallah el halim el kerim. Yani halim ve kerim olan Allah'tan gayri hiçbir mabut, hiçbir ilah yoktur. Sadece o vardır. O halim ve kerim olan Allah'tan gayri hiçbir varlık yoktur. Halim demek yapılan bir işin, kötü bir işin cezasını cezalandırmayıp efendim kudreti yettiği halde cezalandırmaya cezalandırmamak, affetmek sıfatı oluyor. Halim olan insan sinirlenmez. Karşı taraftaki kusur işlemiş olsa bile efendim onun cezasını affeder. Şöyle sakin bir şekilde durur. Onun için öyle sakin duran insana biz halim selim insan diyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin de hilm sıfatı vardır. Kudreti külliye sahibidir. Efendim dilerse kainatları kahreder, mahveder. Ol derse olur, olma derse olmaz. Ne dilerse itirazsız o olur. Ama kudretin